Yaş vaqtimizda bizning nurg'un orzularimiz bo'ladi. Qamlashgan biri bilan muhabbatlashishni, yangi pasondagi yonfon ishlatishni, ota-onamizni faxrlantirishni umid qilamiz. Lekin odamda hamon g'ururlik bo'ladi. Doim ongsiz holda g'ururlik qilib qo'yamiz, o'yinga berilib qiyinchilikdan qo'rqamiz. Biz turli amallar bilan jafo mushaqqatdan o'zimizni qochirib, qiyin o'tkaldan o'zimizni qochirib atqanchaqda, taqdir o'sha orzu armonlarimizga yetadigan ishni rahimsizlik bilan yipib qo'yadi. Özdə xalqan qiyafətdə yaşaş əsildilə asan iş əməz. Oyun tamaşı bilən həqiqi maharətki erişkili bulmaydı. Ərkiləş arqılıq yaxşı kəsibki erişkili bulmaydı. Başqaladın üstün durmaqcı bulsanız, hər günü təbii oyğanıqıcı uxlasınız bulmaydı. Özünüzü ispatlamaqcı bulsanız, keç gündüz oyun oynasınız bulmaydı. Ətinizin texim yaxşı buluşunu oylasanız, vaxtınızdan həmmisini muhabbətləşikə sərb qılıvəsiniz bulmaydı. Baxtlik bo'lish uchun cho'qim yangni turib g'ayrat bilan ishlash kerak. Sizning eng oxirida qandoq odam bo'lib qolishingiz zo'r darajada sizning jafo mushaqqat va qiyinchilik ichida shamolga qarshi yugurish yoki orqaga burilib ketishni tanlashingizga bog'liq. Balkim tatlik uxlayotganda qo'ng'iroq ovozidan uyg'onib ketish, qish kechisi besh qiyib ko'zlari to'rilishib ketgandami, ingliz kitoblarni yodlash, bir kun paypitak bo'lib yerib charchab ketgandami xizmat loyihasi tuzish. Mana bula baxtli hayot cho'qim besib o'tadigan yo'ldir. O'z hayotidan haqiqiy rozi bo'lgan kishilar cho'qim mushundoq butun kuchi bilan badal to'lab baqqan. Tirishish degan bu so'z bek oddiy, lekin tirishish sizga o'zgacha hayot berdi. Shuning hozirdan boshlab o'zingizga yuguring, qochmang deb turing. Shunday qilganda ma'lum bir kuni egizda turib kayningizga qarganingizda ayni yili irodaga to'lib tishingizni tishlab agar to'qay ham qiyinchilikqa to'lg'an yo'llarda jasorat bilan yugurgan o'zingizning eng go'zal ekanligini xushallik bilan bayqaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızla başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarını karşıya alırız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 17 günü, Cuma. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 4 günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturmuz.
1: Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içip, başçucu Xi Jinping'in mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu öğrendi, zıçılaştırdı. Hem de pen tekniki de yenilik yaratış, bihatar işlep çıkırış ve yezikliki yeza, dehkallar Katarlı hizmetlerini muhakimi kıldı, oranlaştırdı.
2: Chen Xiaojiang, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körsetiş, ögünüş terbiyesi, maksus temizde partiya dersi sözlügende, baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körsetiş doğrusudaki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp izcillaştırıp, cesaretlik, yaramlık bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş gerek deb tekitledi.
1: Devletimizdeki tüncü pütün zincirlik yeşil töven karbonluk etilin kuruluşu korladı pütüp işgı kırıştırıldı.
2: Aldınki 20 yılda Şincan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adım kitimden aştı.
1: 15. 5 yıl mezgilide Kaşgar vilayeti yukarı seviyelik sırtkı ecevetişini pahalıken eğitip zamanı yöreşkan kesip sistemisi berpa kılışını tizletişine nişanladı.
2: Şünfün təmirləş zənciri, akıl əşya obrut bağıtısı türü kuruluşu Ürümçide başlandı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti tünögün çüştün burun yığınlaşdı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Chen Xiaojiang yığınqı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yakınki mezgildeki mohim sözü, mohim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping'in devlet pen texniki mukafatı yığını, işki akademiyanın akademikleri yığını, Jongo pen texniki cemiyetinin memleketlik 11. kurultayı kılgan mohim sözünün ruhini astayıl ögünüp, ızcıllaştırıp, yenilik yartış arkılık, tarakiyatlı türtke buluş strategiyesi, Şincan'ı pen texniki arkılık güllendiriş strategiyesini çoğunkuru yolu koyup, pen texnikide yenilik yartış umumi emeli küşünü üzlüksüz aşırıp, İqtisad ve cemiyetinin yukarı sıfatlık tereqiyatına tez türtkü buluş. Pen teknikide yenilik yaratışta ötkelge sistemlaştırıp hücum kılış iktidarını aşırıp, siyasetini cipsilaştırış, baylıktan hem bahriniş ve hizmette hem karlışını küçeytip, yukarı iktidarlık yenilik yaratış süpsini pahalı berba kılıp, aşkışlık, yadroluk teknikide ötkelge hücum kılışını çoğunkuru algı sürüp, rayonunun pen teknikide yenilik yaratış ünümünü aşırış. Pen teknikide yenilik yaratış bilen kesbi yenilik yaratışının çoğunkuru yoğuruluşu türtkü bulup, kolunuş yönlüşünü gevdilendirip, pen tekniki neticesini, şucayda aylandırışını tezletip, özgece, evzel kesblerinin tereqiyatı tekimi yakşı kuvvet koşup, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştiriş ve rabaşlandırış. Pen texniki ixtisaslıqları qoşun quruluşunu küçəytib, pen texniki bilən maarif əmkarlaşıb, adam tərbiyələş mexanizmini əlalaşdırıb, münəvvər yaş pen texniki ixtisaslıqlarını zor küşdən yetişdirib, pen texniki başlamçı ixtisaslıqları və yenilik yaratış kollektivi toplab, texmü köp ixtisas egisinin Şincanın pen texniki işlərğa mülazimət qilishini ilgir sürüş. Pen teknikide yenilik yaratış ekologiyasını əlalaşdırıp, maliyyə pen texniki xıracatını təqsimləş və başquruş işletiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, pen texniki bağlaş ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, pen texnikide yenilik yaratış hayati küşünü sıcıl qozğıtış gerek. Her dərclik partiya komitetleri və xalq hökumətleri

0: Ne doğru bir taraf kılıp Şincan hizmeti de ebedi eminlikken teyhimi faydalı tüp özgürüşüne emelge aşırışkı türtükü buluş. Terakkiyat bilen bir hatırlıkların münasebetini yakışı bir taraf kılıp cemiyet mokumluğunu kokdaşını baştan ahırı baş orungu koyup mokumluğunu tutuş bilen terakkiyatını ilgiri sürüştüğünü ibaret. İşki taraftaki hizmetini bir tutaş planla birleştirişine küçeytip, mokumluk arkalık terakkiyatka hakiki kapaletli kılıp, terakkiyat arkalık mokumluğunu ilgiri sürüş. Umumluk bilen kısmellikning münasebetini yaxshi bir taraf kılıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, devlet umumiyetigi münasebet kılış davamı da, öz terakkiyatını emelge açırış, terakkiyat davamı da devletinin menfaatini teximu yaxshi qoqdaş. Hazır bilen kelgüsünün münasebetini yakışı bir taraf kılıp, hem nöbetteki terakkiyat, mokumluk, duşkelgen gevdelik meselelerini yakışı hal kılış, hem ebedi emirlikli münasebetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgirlik hizmetlerini puhta algı sürüş. Hadisinin tüzeş bilen mahiyetinin tüzeşinin münasebetini yakışı bir taraf kılıp, cemiyet umumiyetinin mokumlukuğa hakiki kapaletli kılış bilen bile çonkur katlamlık zidiyet meselelerini küçep hal kılıp, ebedi emirliknin ulunu puhtalaş. Aşkarı netice bilen yoşurun neticinin münasebetini yakışı bir taraf kılıp, hem ammı köreleydiğen, yiskılalaydıgan, nepki erişeleydiğen emeli işlerini, hem kiyinkiler üçün yol açıdığan, ulusalıdığan, uzakçı nep yetküzdüğan yakşı işlerini kılış. Hizmetinin mühim noktasını gevdilendirip, ıslahat, terakkiyat, mokumluk tiki, türlük işlerine puhtu türtüki bulup, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan'ı cesaret bilen kuruş. Yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp cemiyet mokumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup Cumhur milleti ortak gevdesi yeğenini müstehkemleşni asası liniye kılıp cemiyet umumiyetinin sıcıl mokum uzakçı mokum buluşunu bütün küş bilen koğdap Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu puhta algı sürüp İktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı tez türtüke bulup, halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakışılaş salmakını zor etip, Cenubi Şincan'daki gevdelik meselelerini küşünü merkezleştirip, el kılıp, Bingtön bilen yerliknin çunkur yukarı terakkiyatı küçep türtüke bulup, erkayız taraflarının kudretlik birikimi küçünü mücessemlep, Baş Şuji Xi Jinping Şincan'ı tüzüp bergen uluğ var planını her kademde ız kaldırıp güzel riyallıkı aylandırış gerek.
1: Chen Shaojiang bunularını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astayıl ögünüp ızcıllaştırıp, partiyanı umumgözlük kattık idare kılı siyasi mesuliyetini kat'i ismi gelip, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret tapdırışının Şincan emeliyetini puhtu algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünü güçlü kapaletki ilgi kılış. Partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıçta çantırıp, siyasi hüküm kılıç iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılıç iktidarını aşırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün siyasi yönlüşünü doğrulaş. İdiye kuruluşunu asas kılıçta çantırıp, Xi Jinping yeni dəbir cungucu sosyalizm ideyası arqılıq kalıbını mücessemleş, ruhunu davulaşdı kılıçı boşaşmayı çantırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün ideye asasını puhtulaş. Teşkilat kuruluşunu trak kılıçta çantırıp, asasi katlam teşkilatını umum gözlü küşlü kılıp kurup, sadık, pak, mesuliyetcan, yukarı sapalık kadrlar koşuğunu berpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün teşkili asasını puhtulaş. Stil kuruluşunu tutku kılıçta çantırıp, mesuliyetini ada kılıç stilini yakışlap, mülazimet stilini elalaştırıp, turmuş stili yetildirip, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün stil tosmasını puhtulaş. İntizam kuruluşunu ötgör kural kılıçta çantırıp, nazarat kılıç, intizam icra kılıçını küçeytip, çirikleşki peytin almaydıgan, çirikleşelmeydıgan, çirikleşini oylamaydıgan buluşunu bir gevdileştirip algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün intizam kızıl sızıkını puhtu saklaş. Tüzüm kuruluşunu kapalet kılıçta çantırıp, hukuk yürgüzüşke çek koyuş, nazarat kılıç sistemisi barpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırış gerek.

0: Kaşgar Vilayetlik Sanayet ve Uçurlaştırış İdaresi Partiye Grupsu'nun muavunu şujisi İdare Başlıkı Şümin, Kaşgar Vilayetinin Autonom Rayonunun Kesip Tarakiyat Yerik Planı'nı çoğunkur sınışıp, zamanı yüleşkan kesip sistemisi berpa akılışını tezli tıdıqalıqını tonuşturup mındak dedi. Kumluk, çöllük, kakaslık, yeni energiya çoğun bazısı kuruluşunu tezletip, su tartıp energiya saklaş ve yeni tipteki energiya saklaşını terakki kıldırışka pahalı katnışımız. Karbon, kerimni, mis, alyumin, liti katarlık asas kılıngan yeni materyal kesimini pahalı terakki kıldırıp, Otur Asya, Canubu Asya'yı tesiri körüstüdüğün yeni materyal bazısı berpa kılımız. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15. 5 yılının ahırıgıca hesaplaş küçü kölümümüzne 2000 pidin köprekke yetküzüşke tırışımız. Kaşgar Vilayetlik Tarakiyat ve Islahat Komiteti, Partiya Grupsu'nun şujesi Muavun Moderi, Fen Jinjiang, 15. 5 yıl mezgili de Kaşgar Vilayetinin çoğun tür kuruluşlarına puhtu kadem bilen katnışıp, Ünümlük olgısılcı tip, tarakiyat asasını puhtılaydıqallıqını tonuşturup mındak dedi. Tumşuk arkalık Maralbeşi yakenigi tutuşuduğun tömür yol türünün oldunğu baskışlı hizmetlerini tizletip, Devlet yolu 581. liniyası, Kaşgar Uluqçat bölükü katarlı gol liniya, taş yol kuruluşlarını tizletip, Kaşgar Leynin Xalqara Aeroportunu özgertiş, kengeytiş kuruluşu, Mäket, Әмейбап айыр дұрымыны еңдің құрыш қатарлық құрылышларыны елгі қойымыз. Бір түркім сұғырыш райуларыны заманы белаштырып, өзгертіш құрылышларыны елгі қойып, сұғырыш райуларының дәрейдісіні өстіріш вә етізерік өстәңілеріні, универсал түзәшіні әқиқи алғысыз жетіп, су байлығыдың түжіпілік пайдылыны сәвиямізіні пұқты қадам білән өстіріміз.
1: Станысымыз қабірі. 7 ayının 13-cü günü Gemini portuda təkşürülgən Çiqradın kirgən çıqqalla 1200 adam qeytimdən. Avtomobil 240 avtomobil qeytimdən köprək yetib, işkütürlük yadroluq körsət küşünün hər işkilisi də portunun bu yıl kirgənin bu yanqi ən yuqri rekord yenilandı. Gemini porti yük təkşürüş yolu da yezikli qoşumçı məhsulatları və kündülük türlük malla lıq qaçılanğan eğir tipki yük avtomobilleri tərtiblik öçürə tuturup ötdi. Yolucularda təkşürüş salı da çıqradın kırıdığan çıqılığan yolucular köp olup, onların köpünsi yazlıq tətilinin paylanıp, ailistikler bilən səpərgi çıqan sayacılar idi. Yolucu Arlan Alip mundaq dedi. Bunca köp adam barlıqını oylap baxmap diken mən. Lekin tamujundun ötü süreti təsavurum dikidin köp deyizgen. Tuyğum nait yaxşı boldi. Gemini çıqradın kırış çıqış çıqran müdafiyat təkşürüş punkti tamujundun ötküzüşünü aldın kelişiş, vaxtını tənşep təkşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tədbirlərini omum gözlük yolu qoyup, yeni yezikli qoşumcu məhsulatları, qoşulma qımmet yuqri, vaxt çəklimiz ba mallarga yeşil yol eçip berip, Kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşünü şıqaşırdı. Yolucu ve yük dağ tekşürüşünün yukarı pəlli məzgiligi qarda tamujundun ötküzüş tərtibini əlalaşdırıb, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Gemini çıqradın kırış çıqış çıqran müdafiye tekşürüş punkti vəzib icra qılış birinci ətirdinin muavın başlıqı Arna Cigir mındaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgeli de biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tezden kozgıdıp, sakçı küçünü ilmi tanşap taksimlap, yolunun toluk eçilip, yukarı ünümlük yürüşüge aqiqi kapalatlı kıldık. Vazife icra kılvatkan barlıq xalıq sakçıları iş orunda çıngdırıp, her bir yolucunun tamujundan raban ötüşüge bütün küşbilen kapalatlı kıldı.
0: İstansımız muhberi Gavman Koyu haber kıldı. Шумфун тәмилле зәнҗире акыл әшя оборот вакытчы түрдә төне гүн биримче юқры яңа техникалык кәсипләр тараҡият районы яңа шәһәр районында курылыш башланды. Шумфун тәмилле зәнҗире акыл әшя оборот вакытчы түре Шинҗаңның заманыбы әшя оборот системасы курылышының мөһим таянч ноктысы булып 2029 ел 8 айда бүтүп ишке кириш турыш мөлчәрләнде. Төріп біткенден кейін елға еғіп тарқытылыдыған мал мектары 250 миллионығы етіп, мыңдың артық кішінің ішқы орылышығы түрткі болады. Шинжаң Шумфан тез тошуыш чәкілік шіркетінің баш директоры Ян Бауысай, Бағчы районы ақыллашқан

Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun 2026 yıllık tən tərbiyə lotariyası lonqusunu talışış yaşlar ösmürlər. Bokus klubi birləşmə müsabıqısının nilqi bekti müsabıqısı 7 ayının 15 günü başlandı. Şinjan'ın her kayısı çaylardaki 32 vekiller komandası, 350'den artık yaş ösmür boks tənərketçisi nilqi nahiyasıgi cem olup, bir meydanda maharet görüştüp, cesaret bilen can tikip erişti. Endi Avtonom rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın məlumatı anlattınız. Ürümçi dava bu, çok temperatura 24-37 Celsius gradus kuca. Altay dava bulutluk temperatura 20-34 Celsius gradus kuca. Çöçek dava bu, çok temperatura 24-39 Celsius gradus kuca. Gulcu dava bu, çok temperatura 24-38 Celsius gradus kuca. Bortalarda hava uçuk temperatura 24-37 Celsius gradus kuca. Karmaydan hava uçuk bulup kiyin azraq yamgur yağıdı. Temperatura 27-42 Celsius gradus kuca. Köytünde hava uçuk temperatura 22-40 Celsius gradus kuca. Şihanzda hava uçuk temperatura 24-41 Celsius gradus kuca. Sanjida hava uçuk temperatura 25-41 Celsius gradus kuca. Qumulda hava uçuk temperatura 23-35 Celsius gradus kuca. Turpanda hava uçuk temperatura 28-43 Celsius gradus kuca. Korlada hava uçuk temperatura 20-34 Celsius gradus kuca. Aqsuda hava uçuk temperatura 22-38 Celsius gradus kuca. Atışta hava uçuk temperatura 22-35 Celsius gradus kuca. Kaşkarda hava uçuk temperatura 23-38 Celsius gradus kuca. Xotende hava uçuk temperatura 24-37 Celsius gradus kuca. Ürümçide hava uçuk temperatura 24-37 Celsius gradus kuca bolut. Hörmetlik radyo anlıqçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik xəbərlər programısı boyunca anlatış verdik. Bu qatımqı programımızın tərcümalları Mihray Osman, İlminur Hisamidin, Wang Suji. Muhariri Muhammed Evvel, Gheni Qadir. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik xəbərlər programısını anlığının lağı rəhmət. Sılu şıtın abonçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxua millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sebalam.
0: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum ağırıp gitti.
0: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayla alıp getirip de bana. Çıkayız gep kılıp olacağın ne? Çıkayım geçip gep kılamayla kendisiniz de etir para.
3: Lekin siz azaltın demiş kalsız. Kuşal emez de sormaysız.
0: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki vallahi mı özgüçlük mi ba?
2: Bek çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladım şu an atayım.
3: Ben bir kalkasam da mı işin üstüne ben? İmtihanda birinci olsam mı yine lan tılanlayayım yani.
0: Çoğunla çıraylık yapılışını ögün işi gerek.
1: Ulan demiş ki sen adı bazı yakıldı. Özlendim ben sılba akışmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
0: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunudu galla. Hatta Allah bu işi gerek ko.
1: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıca gelen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinivatkan, izdiniş devamıda algı ilgirilavatkan radyo anlıqıcına. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti'nin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakadaki zıhatının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının kararlılığı doğrusudaki oyunluş namlık 1. bölüge ve karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölüge anladınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komitetinin partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki izahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölükünü anlatımız.

İkinci, karar orijinalını tayyarlash jarayoni. Bu yil 3-cü ayda Merkeziy Komitet Siyasi Byurosi partiya 19-cü növbətlik Merkeziy Komiteti 6-cı umumi yığınında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muzakere kılışını karar kılıp, hüccet tayyarlash grupsu kurdu. Ben grupa başlığı buldum. Yoldaş Wang Hu'nin Zhaoleji Mavin grupa başlığı buldu. Partiya ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayyarlaş hizmetini üstü kaldı. 4. ayının 1. günü Partiya Merkezi Komiteti Partiya 19. növbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uxturuşunu tarqıtıp, partiya iş sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden qarğanda, cayla, tarmakla ve her qaysi tereple birdek mundaq qarğan. Partiya Merkezi Komitetinin Partiya 19. Növbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşını karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanun için çonkur ilgili geliki. Partiya ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıki ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğen yırakını körerliki ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp hel kılışkı tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini verdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük munda kargan. 100 yıldın bu yan partiye halkını istifaklaştırıp ve yitekleb, İnkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cunhua milletinin terakiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakiyat tarihi da çaknap durduğun möcüzlerini yaratıp, Cunhua milletinin yakınki zamandın boyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizm'nin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cunhua milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökp koştu. İnsaniyetinin terakiyatını ligri sürüş için zor tökp koştu. Bu uluk seferde partiye ve halık intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemisini sistemli hulasileşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş asası da yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktuluk hulasılaş teklifi verdi. Partiya Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet tayyarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çonkur tetkik kılıp, karar orijinalini tayyarlaş hizmetine estaydıl kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının pikir iliş nusuhsını partiye içi de belgilik dairede tarqıt pikir aldık. Cümleden partiya içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan pikir aldık.
Yine her kaysi Demokratik Partiye Guruhla Merkezi Komitetlerinin, Memleketlik Soğudu Sanayiçiler Birleşmesinin mesullerinin ve partiyesiz guruhsız zatla vekillerden mehsus pikir aldık. İnkas pikirlerinin ehvalıdın karganda, cayla, tarmakla ve her kaysi tereple kararının pikir iliş nuskusunu toluk muayyelleştirip, karar orijinalının ramk kurulması ve asasi mezmunu'a bir de koşulgan. Köpçilik bir dek mundaq qargan. Qarar orijinalning eng rochan alhaydiligi haqiqatni amliyatni izlash, tarixga hurmat qilish asosida partiyaning 100 yillik kurishidagi asl maqsadi va burchi aks ettirilibdi. Bu tarixiy paktga uyg'un. Qarar orijinaldagi zo'r ishlar, muhim yig'in, muhim shaxslar haqidagi bayon va baho partiyaning tarixiy hujjat materiallaridagi bayon ve yeküller bilen özara cipsilaştırılıp, Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 18. Kurultuydun boyanki, Partiye tarihi doğrusudaki yeni tonuşi namayan kılınıptı. Karar orijinalda hulasilep yığıncaklangan, Jongo Komünistik Partiyasının 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti de, Partiyanın Jongo'a insaniyetki koşkan tarihi tökpisi, umumüzlük, çonkur, sistemilik eks etküzülüptü. Xulosalab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy tajribasida tarix hozir kelgusi tutashtirilibdi. Bu zo'r tarixiy ahamiyatga va real yetakchi ahamiyatga ega. Joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar umumiyuzlik mundaq qargan. Qaror orijinali yangi davrdagi Jongo kommunistlarining asl maqsadi va burchini asti ching saqlab Jongocha sosializmni chiqib turish va uni rivojlantirishdagi siyosiy xitobnomasi. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratib, Jongho millatining ulug' gulinishini amalga oshirishdagi harakat ko'rsatmasi. U partiyaning oldingi ikki tarixiy qarori bilan tomirdosh bo'lgan hamda davr bilan teng ilgirilgan qaror bo'lish sifati bilan butun partiyani yangi davr, yangi safarda Teximiz zor şan-şərəb quçuşqırıq bətləndirudu. Pikir iliş cəriyanıda, cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəblə nurğun yaxşı pikir təkliblərini beribdi. Öcət təyarlaş qrupsi bu pikir təkliblərini bir-mü-bir təhlil qılıb, qobul qılışqı boludıqallarını imkan qədər qobul qıldı. Qayt-qayt tətqiq qılış və pişiq oyliş arqılıq, qarar orijinalının 547 cayığı tüz çikir güzüb, Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəflərinin pikir təkliflərini toluq əks etküzdi. Qarar layihəsini təyarlaş cəriyanı da Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti 3 qitim. Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu 2 qitim yığın içib qarab çıxıb, bu qitimki umumi yığının qarab çıxışı sunulğan qarar orijinalını şəkilləndirdi. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 11. ayının 8. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki zatının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının qaralmaları doğrusudaki oyunlaş namlıq 1-ci bölükü və qarar orijinalını təyarlaş cəriyani namlıq 2-ci bölükünü anlattıq.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Yani, stansımızın başka programları da

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı.

Demek radyo anlıkçılığa MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Emde de kıtınla, Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Mən sana Mekkemen'de yazdığan nimelerinden ders berenmeymen, dedi Levin. Kerek bolsa mən senden soraymen. Ama sen ormanını setiş işi da özengi bek işinip getip atsan. Bu sen digendek ondak asan iş yemez. Hey, dereklerini sana baktın mı? Dereklerini kandak sanıklı boludu. Oblonski külüp getti. Veliğice, o dostunun könlüdeki yaman keyfiyatını yokuş kıtırışı vatattı. Alaydı bir talantlık adam bulmuşsa, deniz boyudaki kum ne, osmandaki yıldızlarını sanap boğulu bombağın dek, bu ormandaki dereklerini sanap çıkış mümkün mü? Rast eysen, Rabinindek alaydı talantlık adamla sanap çıkalaydı. Derek seti aldıgan sodgelerinin içi de derek sanımaydıgan birim bombaydı. Sana okşaş aşındak gep kıldık Allah, ormanını var o, bir kağılı beri bitirdi. Her yili şu trepler berip o oğlap durgaçka, senin o ormanını ben obdan bilime. Her mosi 500 robliği yaraydıgan tursa, sana aran 200 robli berip de. Şunu bilen sen onunla 30 bin robliğini bir kağı beri bitip sen. Yenetteki pulunu yıllağı bölüp berdiken. Sen hiyalın kegençi çotsoq vat sen. Dedi Oblonski sel biçara halet küçüşüp gelip. Ondak bolsa nemişki başkala onundun yukur bahağı anmaydı. Bu şunun üçünki o başkı sodgele bilen tilini bir kılı vağan. Ulanın ağzını maylap mı boğan? Men o adamlar bilen köp muameli kılışkan. Şun ulan düşünümen. Ula sodu geremez. Oradın paydaydı galla. Eğer ulağa 10% ya 15% paydı kilidi galla bolsa bu sodunu kılışmaydı. Ula bir roblilik nersini 20 kopiyiktin seti valıdı. Koya bu gipini. Bugün senin keypin uçup durgan kün. Şun şundak keplerini kılsen. Kılçı ondak emez. Dedi Levin sel kapı bolgan dek kılıp. Angıca ula dervazının aldığı gelip kaldı. Dervaz aldı da kalay bilen teride kaplangan, hamot beğe çın tartılgan, semiz bir at koşulgan bir harbu turattı. Harbu da Rabininin harbusunu heydeydigan, kep kızıl yüzü tırsıldap turgan, belini çın bağlıp alğan bir oltıratdı. Rabinin kelipla öyge kirip ketip, taşkırkı öyde o işki ağınını saklap oltıratdı. O oruq, igiz, kıskı burut koyup alğan, enikini pakız kırdırgan, hıra közleri aldığı pol tiyip çıkıp kalgan 30 yaşladaki adam idi. Üstüge belidin helili çürüp katar tügüme kadalgan kök renglik uzun çapan. Putuğa beğişi gıcımlangan, koncu sılık çüşken uzun konculuk ötük. Ötükünün üstüge kalaş kivalgan idi. O kolyağlıkı bilen yüzünü toluk bir sürtü etip, əslidila tüz durgan çapınını peski tartıp, tartıp oyup, çırayda külge, kırgeller bilen körüştü.
ve nimanıdır tutup almakçı bolgan dek, aldı bilen Oblonskiy'a kolunu uzattı. Keldiniz mi? Nayt yakşı boldı, dedi Oblonskiy kolunu onunla birbitip. Yol nayt yaman bosu mu? Janaplarının buyruğunu orundu maslıkı cüret kılan mıydım? Yol boyu piyadı minip digi de kesem mi? Dige vakitte yetip geldim. Konstantin Demetriç, sizge salam. O, Levin'in kolunu tutuşka bar küçü bilen urungan bolsa mı, Levin kapıkını aşmay, özgü sungan kolunu körmez kiselip, haltıdın lay koreklerini algan bolup turvaldı. Şikkelleri o oğluğulu berip, şipşuklarını çıkırıp gelişke okşumamdıla. Bu kandak koş. Rabinin lay koreklerge yaratmagandek karav etip koşup koydu. Tämi yakşı bos kerek. Arkadılı o, huddi muşuk kuş uçulla, şunçıla avar buluş erzidigan işmo, dep guman kagandek, beşini çay kap koydu. Kütüphanı kremse, dedi Levin, Oblonskiy'ye karap, tärini türüp, Fransız sözlep. Kütüphanı kırıp söz düşünla. Bizge ne bosu bolay verido? Dedi Rabinin özünün her kandak yerde, her kandak adam bilen sözleşeleydi gallıkını. Bununla tayarlıkının mı barlıkını bildirip koymakçı boluvatkan dek. Bunda kılıç başka adamla üçün kıyım bolğunu bilen, onunla hiç iş emesiydi. Rabinin kütüphanı kırıp, adı da bu içe, Mukaddes bu Meryem'nin resimi var mı ki indigendek, üyünün işçige bir kur karap çıktı. Resimini körgendin kiyin, onu çokunup koymadı. Kitap şikapları ve kitapla tızıp koyulgan cavallagi karap koyup, yeni helikli lay horeklagi karagangı okşaş, muşu kitaplagı mı, pul buzgan ba mı digendek, mensitmey meyikidi külüp beşini çaykap koydu. Hoş, pul nep geldiniz mi? Kene olturun. Biz puldan kaçmaymez. Aval didar görüşüp sözleşip alaylı dep geldim. Nemini sözleşsiz? Oltursunuz ço? Balada. Dedi Rabinin sapada olturup ve sapanın yölençükige testi yölünüp. Kinez. Bahaneye yine azırak düşüysek deymen. Bek kımet op getti. Pol teyya. Bir deyim mi kememez. Ben onda kız kıldık Allah'ın emez. Şu arada Levin miltkini işkapkı selip koyup, işkinin aldıdın ötüp gitu atattı. Bu gepni anlapla kadimini toktattı. Siz ormanını bekağı digidek elevilip, yeni şu gepni kılıp atam siz. O, menin kışımga keçkip kep kaldı. Bombus onunga bahanı men koyup berettim. Rabinin ornıdın turdu da, ün çıkmay külümsirep turup, Levin'ga beşidin ayıgıgıca karap çıktı. Konstantin Demetriç, nayt pıhtı şıkıldığı adamda. Dedi o, Oblonskiy'ga karap. Her kanda kıpma onundan birine seti biliş mümkün emezdi. Onun buğdini yukur bahadı seti vağam ben. Özemnin nersisini nemi üçün sizge bekağı berivet gidek men? Ya men buğdayını yedin tervamısam? Ya ki bir yedin oğurlap kemmisem? Keçirin. Azırkı zamanda bir nesi oğurlaş zadı mümkün emez. Zamanımızdaki her kanda kış kanın boyucu yürüyüşü vardı. Bunda kahvalda oğurlu kış mümkün mü? Biz her kanda kışını vicdanımız bilen kılışımız lazımdır. O ormanın bağısı tolumu örüp gitti. Bana uval. Şuna bahane azırak düşersek. Sodanla pütken mi yok? Eğer pütken bosa, yani sodlaşıp oturuştan paydası yok. Pütmegen bosa. Ormanı özem çetevalı men. Dedi Levin.
Rabininin çırağıydaki külke bir dilli üçüp, bir kütek reyimsiz ve aç göz kıyafetki kırıp kaldı. Hem şu an koraydek uğruk kolları bilen çapanının tügmelerini tez süratli yaşken idi, iştininin içiki tıkıp etmegen könliki. Könlektin üstüki kivalgan ciritkisinin mis tügmelleri, saatinin sangılap durgan zenciri görünüp kaldı. O oldurap dinep yançkodun lık pul silingan iğir teri hem yanını çıkardı. Mana pulunuz, orman endi menin boldi. Dedi o bir kolu da meydisigi içtik içtik kırst sızıp. Yeni bir kolu da hem yanını oblon eski kosunup. Bu pulunu elen, orman endi bana ötti. Köydünüz mü? Men Rabbinin sodunu her kaçan mışında kılmen. Herkes közü küçüklük kımayım ben. Dedi o, koşumusunu türüp, hem yanını pulanlatıp koyup, yeni bir kıydım. Men boğan bolsam, bunçilik aldırıp ketmeydim. Dedi Levin, oblon iskiga. Boldula. Dedi oblon iski, onun hayran kıyılıp atkan diye kılıp. Özen mi köydün? Men onun makulup boğan. Levin işikini calak kıdı yapıp kütüphaneden çıkıp gitti. Rabbinin işik karap beşini çaykap külüp koydu. Küçük balının özlüğü bu adam. Tehi yaş de. Rastımını desem, ben bu ormanlı vago pütülleyin nam şöhret üçlüle seti valdim. Kişile Oblonski'nin ormanını seti vago adamının başka biri emez. Rabbinin işkellikini bilsin de. Payda aldım mı yok? Bunu bir tanrı biliyordu. Men kısım kıpereyleyim ben. Kine, bunu yerketige imzayınızı koyuyordun. Bir saatten kiyin bu sodiger çapınını kiyip, onun üstüge cuğusunu artıp, yerketini yançkıgı saldı de, naite yim yasalgan harvısıgı oltırıp, yolu gravan buldu. Bu begzadların hemmesi, dedi o gocu darığa. Bir kalıptın keşekleri. Şu emes mi? Dedi gocu dar atının bojisini onunla tutkuzup koyup durup cuvusunun aldığını etkeç. Bu sodunuzu tebrikleymen Mikhail Ignatievich. Şirani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkatli, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. Şiçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bokul tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

ishlarni o'zingdan ko'rsang bo'ladi. Sen raqibingdan qo'rqding. Shu chaqda men senga kimning yengidiganligiga hozir bir nima degili bo'lmaydi degan. Rasmo. Sen nimish kuchap harakat qilmading? Shu chaqda men senga degan. U og'zini yo'g'on ochmay, faqat enkidila yana bir qetim esnib oldi. U shu chaqda mening uningga talab qo'yganimni bilamdi-gandu, deb o'yladi Levin Oblonskiyga qarab turib. Uning chiroyida qandoqdu bir xil diplomatik quvliq bor. Birdilla u o'zi qizirib ketib, Oblonskiyning ko'zlariga tikilib qoldi. Agar shu chaqda Kitty'de bir özgürüş boğan bolsa, bu özgürüş Vronski'nin taşkı görünüşüge heveslenip ketkenligidin boğan. Dedi Oblonski sözünü devam kılıp. Bilişin kerek ki, onundaki uxul aksunyaklaş tepekkürlük bilen, kelgüsü de cemiyet tutuduğan orne onun özüdün emez. Apısının roldun boğan. Levin'nin kapı kıtırıldı. Şu çağda Кетінің өзіні рәт қылышы білән көйген хақарыты, құдды еңі пайда болған ярыдек, оның үрікіні яны мұжышқы башлыған еді. «Тоқта, тоқта!» деді о, Облонскийнің сөзіні бөліп. «Сән ақсүңекләш тәпәк көріні дәп қалдың?» «Сәндің сорап бақай!» «Вронскийдек адамләнің мені көзгілмұғалықы, ұланың ақсүңеклік Tekebburluk mı? O kaysiyet ifadelindu. Sen Vronskiyni aksunyak deyip karaydıken sen. Ama ben onda karmayma. Bir adamın dadısı hoşamet bilen yukarı götürülgen bolsa, onun apısını hiç kim bilen münasebet ötküzmügen digili bulamdı. Beni geçiyor. Meninçe Bizgi okşaş ademle aksunyak sanılımız. Bizden 3-4 evlat ecdatlarımızdan hemisi dadam bilen boğam okşaş terbiye köygen. Ulanın kabiliyeti, akıl parası başka gep. Hoşametli bilmeydiğen, hiç kimge dayanmayan ademle. Men şulağa okşaş nurgun ademlerini bilime. Sen beni Ormandaki dereklerini sanaydıgan pıksık dep durup 30 bin roblini Rabbinin gibi bir kağı verip ettin. Onun başka sen yerlerinden yer hakkı yani kandaktu bir neslerini ip dursan. Minun bolsa onda kırımlarım yok. Şuna ecdatlarım kaldırıp ketken yer zeminini hem emgikim bedelikegen baylıkını toluma kadirleymen. Biz aksünek. Emma hukuklarlarının sedikisi bilen yaşaydıgan. 20 kopiyi seti bağlı bulduğun aksiyonetlerden emez. Kim ki kartıp devatı sen bu geplerini? Ben senin etkallarına koşulu men. Dedi oblonuz ki, gerçi Levin digen 20 kopiyi setilip getirdik Allah'ın işçi de özünün mü bağ işgeldikini yes kılıp tursu mu samimiyet ve hoşkuyluk bilen. Levin'nin kızışıp kete vatkını onun tolumu yakattı. Sen kimni tılla vatsa? Sının Vronski toğırlık kıgan geplerinin nurgunu toğır bombası mı? Ben o toğırdı gep kınmak çemez. Sana bir eğiz rast kepimini eytay. Eğer senin ornağda men boğan bolsam, sen bilen bile çokun Moskova'a bağın bolattım. Yak yak. Senin haberinde bağ mı yok bilmeyim ben. Ben Moskova'ya bağında onun teklif koygan ben. Ama teklifim nerede kalan? Katerina, Aleksandrovina, ben de uyatlık hem azaplık eslimedim başka hiç ne mi kaldırmagan? Neymiş ka? Muşumu gep buldu mu? Buldu buldu. Bu doğrusu gep kılışmaylı. Eğer ben sen kopallık kagan bolsam, beni geçirgin, dedi Levin, işçi dikillerini töküp boğan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Vronski'nin vücudunu avayı heves otları çırmap dursu mu? Ama turmuşu görünüşte eslidiki ictimai faaliyetle ve her bir turmuş yolu bu içki divatattı. Başka özgür işler yok idi. Polik'nin faaliyetleri onun adetteki turmuşunun asas kısmını ilgilep durattı. O Polik'ni yakış görettti. En mühimi Polik'tikilerimi onu birdek yakış görettti. Yakış görüştün taşkırı yeni hürmetle itti. Pulu köp, bilimi bağ, terbiye köygen, kabiliyetlik, istikbalı bağ, şöhret ve mensep yolları o çıktırıp, o özellikleri bilen kılçı hesaplaşmay, hem mi cihette Polik bilen yoldaşlarının işlerine köngül bölüdüğen, ulanın hürmetini kıladığan bolgaşka onudun pekirlin etti. Vronski'nin özümü yoldaşlarının özünü çoğun gördüğallıkını biletti. Bu yerinin turmuşunu yakşı köretti, hem ulanın özü bilen bolgan bu hıl yakın münasibetinin davamlık saklanıp gelişini ümit kılattı. Elbette o özünün muhabbeti doğrusudaki işlerinin birini

yoldaşlarga eytmaytdi. Hatta ziyafetlerde araq içip keyip bulup kalgan çağlardı mı, özünün sırını aşkarlap koymaytdi. Yani tehi onun aşındak işlerden gep açmakçı bolgan bazı yengiltek ağınılarının ağızını şu aman tuvaklapma koyattı. Şundaktı mı, onun işkıvazlık işleri bütün şehirge pürketken bulup, kişiler onu Karenin hanım bilen münasibeti ba de peres kılışattı. Köpsallık yaşla onun muhabbetindeki en nazuk cayı Karenin'nin mensibinin yukurluğu işkelliği bilen onun heves kılışattı. Şuna ulanın münasibeti aksüngekle katlama işçi de eğizgi çıkıp kalgan idi. Annanı körelme yürgen köpsallık yaş ayalla bazilerinin anna pak, gunasız degen dekkeplerden bizar bulup, haklarının arsidiki söz çöçeklerinin özlerinin oylu kalları bilen bir yerden çıkıvatkınıga tolumu huşal buluşu vatattı. Ve hazırla onlarının beşiği lanet yağdırıp, işçilerini boş devilişka teyyar turuş attı. Vaxt saiti kelgende onunu kartıp etiş üçün nurgun çalmalarını teyarlapma koyuşkan idi. Köp sandiki Moïse Pitla bilen katta erbapla, hemmi yerde golgolu boluvatkan bu galvige narazi idi. Vronskiy'nin apsi oğlu bilen Karenina hanımının alaqısı barlıqını anlap, dəslepte huşal bolgan idi. Çünki onun karışça, esil yigitlerinin şöhretini kötürüşte, esil zadiler cemiyeti içindeki birer ayal bilen alakadar buluştun artık yakşı pürset yok idi. Onun huşal bolgallıkının yeni bir sebebi Karenina hanımını ziyade yakşı körgellik edin idi. Moskva'ya bağıça o annağa oğlu toğırlık nurgun sözlep bəgən idi. Graf Vronsky hanımının nəziri de annamı barlık güzel İsil zadı hanımladı boluduğan esil xisletlərgi iyi idi. Bırak, yakında oğlunun Karenina bilen daim körüşüp turuş üçün katlı mənsəblərgi erişidiğan yeni xizmettin vazgeçip polikti qalqallıqını. Nurgun çoğun erbaplarının onun bu işiği narazı bolqallıqını anlap, yokurdiki qaraşlardın yandı. Onu xapı kılgan yeni bir iş şu ki, onun kulukuğu yetken geplerge karganda, oğlu bilen Karenina'nın münasibeti özü oylugan dek, oğluğa şerep, istikbal elip geledigan münasibet emez. Belki bala kaza elip geledigan, ölüp geçiş bilen kar yok, vettirçe tel ve işkıvazlık idi. Aşıçağda Vronsky Moskova'dan tuyuksuz ketip kalgandım boyan, Graf hanım onu ikinci kömegen ve çoğun oğlunu onu çakırıp kelişke evetken idi. Aksımı inisidin narazi idi. İnisinin muhabbetinin kandak muhabbet işgeldikini, Ali canap muhabbet mu, ya ki peskeş muhabbet mu, kızgın muhabbet mu, ya ki sus muhabbet mu, baş ahırba muhabbet mu, ya ki kalaymıkan muhabbet mu? Bunu o tahlil kılıp bakmağan idi. Özümü hotini bir oğlu batırıp, bir usulcu ayal bilen öy tutup algan bolgaçka bundak işlağa pisent kılmaydı. Lekin, inisinin bu muhabbetinin başkala yaktırdığan muhabbet emeslikini bilgendin kiyin, o mu onun bu işini makul görmedi. Vronsky hizmet ve isil zadiler cemiyetiga arlaştım başka at oynaştımı yakşı göretti. Atka alaydı, hevesi baydı. Bu yıl ofisirlarının at bilen tosukladın sekrep 3 beygi musabıkısı baydı. Vronsky şu beygigi katmış üçün özünü tızımlattı ve nesli sap İngiliz baytılı setev aldı. O şu küllerde Şık otudu pıçılınıp yürüvatkan. Şu tüpeyle boketimki beygigi katlaşmaslıkka özünü köndürüvatkan bolsumu, lekin beygigi bolgan kızı kişi hemmini beygigi

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: başlıqlardan tartıp yoldaşlarıgacha hürmet qılıdığanlığı hem onundan əyminidığanlığı. Qımar oynığanda 10 mıngdan kem do tişmeydığanlığı. Her qanç köp işçip alğan bolsımı ustuluk ve işenç bilen oynaydığanlığı. Şuna İngiliz klubu da birinci dərcilik qımar vaz dep nam alğanlığı üçün yaxşı görətdi. Onundan başqa Vronski onu yana özü bilen nami ve pulunu dep emas, adım ilikini dep yakın ötüdüğallıkı üçün mü çoğun biletti hem yaxşı görətdi. Vronski bütün ağınılarının işçi de pekat şunun qıla özünün muhabbet işlerini sözləp berətdi. Yaşvin görünüşte her qancı yisiyat tuyğuğu əhmiyyəsiz qaraydıgan dek kılgan bilen, Vronski'nin bütün hayatını çırmıv alğan küşlük yisiyatını pekat şulu düşünetti. Onundan başqa Vronski onun özü üstüdün çıkan barlıq söz çöçeklerge nəprət bilen qaraydıqallıqıga. Özünün tuyğu yisiyatlarını toğır düşündüqallıqıga işin etti. Hem özünün boketimki muhabbetinin çak-çak ya ki oyun qatardaki işemez, hakiki ve muhim iş işkellikini bilidiqallıqıga hem düşündüqallıqıga mı işin etti. Vronski özünün muhabbeti toğırlıq onun gəp kılıp baxmağan idi. Ama onun həmmini bilidiqallıqını, toluq düşünüdiqallıqını biletti. Bulani onun közlerden körüp turuvatqallıqı hoş idi. Ne ras? Dedi Yaşvin. O Vronski'nin akşam Betsy'nin uyuge berip birdem oltırıp geldim digen gepini alıqanda, çırayda bir xil xuşallıq əks etkendek bolup, özünün yaman bir adıtı boyuca sol kolu bilen burtunu sılap durup ağzığı tıktı. Hoş, akşam nemiş kıldın, uttun mu? Sorudu Vronski onundun. 8000'ni uttum. Onun 3000'nin kolu gelişini atayın. Onda olsa mağı tikkinini uttur vessen mi? İçtin bombağı dek. Dedi Vronski külüp gitip. Yaşvin boketimki bəygide Vronski uhtudu dep nurgun pul bilen bağlaşmaqçı idi. Boketim men çokum uhtup çıkımen. Pekat mahutillı xayıplik. Şunun bilen gep bugün boludugan bəygige burulup getti. Vronski'nin hiyalımı pekat moşu bəygidili idi. Men tamıkımını yap buldum. Yüreh çıkaylı. Dedi Vronski ornudan turup işik tarapke men. Yaşvin mo uzun putlarını tüzlep, gevdisini kerip ornudan turdi. Mana tüştük tamak yeşkitek ätigen. Lekin azırak arak işi bilişim kerek. Hazırlı kaynıngdın yetişimen. Hey, arak keltü! Dedi o, komanda bägende aynaklarını dırıldatıp etedigan katlık avaz bilen. Yok, kerek emas. O şu an Vronski'ye qarap tavladı. Öyünge kessen, men mi sen bilen barı men? Şunun bilen Vronski işkisi billi çıkıp getti.
1: Men sana şuna dep koyay. Sende gurur digen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkilimekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallanını çakırmay. Bayvetçilerin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bəsən yakşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsən. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nın o bəgzadılarının hemisi, kudu maşinini yasab çıkkandek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mi lan?

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri de kıtınla stansımızın başka serkıl programını da olsun.
1: Ananızga önce dal numar içip bir şeyke vaktiniz çıkar mı?
2: Ben çalıştım. Kayıttan iken kıtıra ya.
3: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
1: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
4: Zulkan da ağlı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi de mi geydim?
5: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
5: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
7: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Congoça zamani vilaştırışta congoça usul bilen gayret kılıp işleydi.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı tırdınlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ben Süymut Dostla. Anla vatkanınla stansımızın üzülmez melodiye programı ise şu tatlı programımızın dağınlaştırı vatimiz. Turmuş.

0: Өрмәшк радио аңлаучылар. Бүген 2026 елы 7 айның 17 күне жума. Әмди мәмлекет хәбәрләре ва халыкара хәбәрләр программабызны башлайбыз. Мен Гүзәл Нурози.
1: Хөрмәтле радио аңлаучылар, мен Бәхтияр Турдый. Бу кадәмге хәбәрләребезнең асасы мәзмуны төвәндикчә. Си Цзиньпин Казакъстан зунтуны Токаев белән күрешти. Başşoji Xi Jinping'nin Şanghay'da hizmet teşhürgendi kılgan muhim sözü ve yol yorki kadırla ve ammini cesaret bilen güzel yeni turmuş yaratışı ilhamlandırdı. Xi Jinping devletini idare kılış Toğristan'ın 5. tomini Kazakistan'da tunuşturuşluğunu astanıda ötküzüldü. Li Chang, Kambodja'nın başveziri Hong Manay bilen söhbet ötküzdü. Wang Huning, Jungo Chaoshen dostluk hemkarlık özara yardım beriş şartnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığını hatırlaş kütüveli siyapıda katnaştı. 2026 yıllık dünya sünni akıl jığını ve sünni akıl dünyavi idare kılış yukarı derecelikle jığını 7. ayının 17. günü içildi. Emdi dehtanla haberlerimizden tepsili mezmunları da bolsun.

0: iqtisodiga xili zo'r zarba bo'ldi. Jungo bilan Kambodja maydonini moslashtirishni kuchaytirib, ikki davlatning o'rtaq manfaatini qo'g'dab, ko'p taraflik savdo tuzilmasi va xalqaro adillik, haqqoniylikni birlikda qo'llashi kerak. Hong Manai munularni bildirdi. Kambodja bilan Jungoning an'anaviy do'stligi cho'nqur. Jungo Kambodjaning eng ishonchlik umumijlik strategik hamrohi va yaqin do'sti. Kambodja bir Jungo prinsipida qat'iy tavrinmay chang turdi. Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini quyuqlashtirib, savdo, mablag' solish, ul qurilish, yangi energiya, aloqani ravonlashtirish, odamiyat qatorliq sohalardagi aloqa va hamkorlikni ilgari surib, to'g'ri qimor o'ynash, telegraf aldamchiligiga zarba berish, qonun ijrosi hamkorligini kuchaytirib, ko'p taraflik hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ichki davlatning yangi davrdagi har vaqtlik taqdir o'rtaq gavdisi qurilishida texnik ko'p mohiyatlik natijalarini qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. Wu Jinglong suhbatga qatnashdi.
1: Stansımız xəbəri. Jungo partiya hökumət vəkilləri ömükünü başlayıb Çavşəndə rəsmi dostan ziyarət bolub atqan Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Memleketlik siyasi kenesinin reisi Wang Hunning 7. ayının 16. günü Pyongyang'da Çavşan Emgeçler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Devlet İşleri Komitetinin muavin başlığı. Kabin Zunlisi Pak Tisin bilen birlikte Jungo Çavşan Dostluk, Hemkarlık, Özara Yardım Biri Sertnamesi imzalanğalıqının 65 yılını hatırlayış kütülü siyapti katlaştı. Hem de tebrik sözü kıldı. Wang Hunning bunulanı bildirdi. 65 yıl ilgiri Jungo bilan Çavşan'ın peşkadan bir avlat rehberleri Jungo Çavşan dostluk, hemkarlık, özara yardım bir şartnamesini imzalab, işgü devlet halkının cengavar dostluğunu müstakamlaş üçün muhim siyasi kanun asası saldı. 65 yıldan bu yan iki taraf şartname royu da çın durup, özara kollab, itibaklaşıp, hemkarlaşıp, mürünü mürük terap küreş kılıp, siyasi cahitte özara işin içini doğumluk müstakamlap, almashtirish va hamkorlikda davr bilan tang ilgirlab, strategik hamkorlikni kunsiri cho'nqurlashtirib, Jungo Chaoshan munosabatining avlodma-avlod do'stona o'tish, taqdirdosh bo'lish, o'zaro hamdan bo'lishdek roshan aloqaligini jonliq sharhladi. Jungo Chaoshan bilan birlikda bosh shuji Xi Jinping bilan bosh shuji Kim Jong Un hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni qat'iy izchil amaliyalashtirib, Jungo Chaoshan dostluk, hamkorlik, özara yardım berish shartnomasi imzolanganligining 65 yilligini birlikte dawdoli xotirlashni fırsat berib, esil ananini avjaldirib, Jungo Chaoshan munosabatining olg'a ilgirlash yo'lini puxta egallashni, almashtirish, özara o'rnak ilishni cho'nqurlashtirib, ichki davlat xalqining baxt-saodati va do'stligini davomliq olg'a siltishni, davr mas'uliyatini namoyon qilib, rayon va dunyoning tinchligi muqimligini birlikte ilgir sürüşünü xalaydı. Pak Tisin munulanı bildirdi. Çavşan Jungo dostluk, hemkarlık, özara yardım veriş şartnamesi imzalangan 65 yıldan bu yan, Çavşan Jungo münasibeti ve işgü devletinin sosyalizm işlerinin tarakiyatını zor güçlükler ilgir sürüş, Şerq-Şimali Asiyanın tinçliği, muqimliği ve bihatterliğini qoğdaş üçün muhim töküp koştu. Bugün biz dağdoğlu hatırlaş paleti ötküzüp, şartnamının zor strategilik ähmiyeti ve Çavşan Jungo dostluğunun küçlük hayatı küçüğünü toluq namayan kıldık. Çavşan başucu Kim Jong Un ve başucu Xi Jinping asıl kılgan muhim ortak tunışka əməl kılıp, şartnamı royunu dağımlıq əvcaldırıp, sosyalizmini yadro kılgan Çavşan Jungo münasibetini üzüksüz küçü etip, Çavşan Jungo dostluğunun yeng sayıbısını birlikte pütüşünü xalaydı. Bu mezgilde Çavşan, Jungo Çavşan dostluğunu mədiləydiğen klasik müziklerini uğurladı. Wang Dongfeng palet katlaştı. Jungo Çavşan iki tarafından təxminən 200 kişi katlaştı.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllık Dünya Süni Əqil Jığını və Süni Əqil Dünyavi İdarə Qiliş Yuqarı Dərəcəlikləri Jığını 7-ci ayının 17-ci gündən 20-ci günü geçə Şanghay'da ötküzüldü. Hazır türlük təyirli xizmətleri pütdi. Bu qadımqı jığının dərəcisi tuncı qıtım 3 cayı 4 sarayda körgəzmi içiş əndisigi östürülüb, körgəzmigi qatnaşıqçı 1100-ni artıq karxana və dünya boyca tuncı tarıqtılıdığan 300-ni artıq məsulat toplandı. Şanghay Şəhərlik İqtisad və Uçurlaşdırış Komitetinin müdiri Tang Wenkan tonuşdurub mındaq dedi. Köpçilikni AI-nin yasımıçılıq, davalaş, muarib,

Avrupa'da 5-nji aýda jöngü awtomobil bazarynyň ölüşi tunjy gatym Ýaponiýadan eşip getdi. Awstraliýada jöngünin tokluk awtomobil setiş dukanlary zakaz kılgan heridarlar bilen lakta oldu. Indoneziya, Vietnam katarlıq şarkı Canubi Asiya devletlerde jöngünin tokluk awtomobili ve toksikilti koçularını kapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha berdi. Növetki krizis pakiz energiyanın tehimi bihater işençilik ikkalligini körsetti. Nefit kısbuluş nurgun devletlerinin energiya tipini özgertişige türtki boludu. Jöngünin tokluk awtomobili, kuyaş energilik batarya taktisi ve şamal küçü turbinisi erkaisi devletlerinin otları şarihinin nefit, tabi gazgı tayinişten kutuluşini ünümlük yolga iyikildi. Pesayt küşke küş çıkırış kesip sistemisinin mükemmellikini küşlik terekki iyikildi. Bu ilik irgendim bu yan dünya iktisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul pahallığı örleş, eşiş, astılaş qatırlıq hırıslağa yanımı düş geldi. Yer şehrinin terakkiyatıdaki inaksızlık açtı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en yeni dokulatı da bu yıllık dünya iktisadının eşiş gözlemesi 2.5% tövelletildi. Bu yıl yer şehrindeki pul pahalılığı nispeti 3.9% yetişi mümkün. Pul pahalılığı zerbesine ünümlük takabül turuş duralmaslık, erkaşı devletler terakkiyatının evrişimliki ve imkaniyetlik sicillikliğe tesir görüstüdü. Bu yılın aldınkı 5 iyida Jungo'nun sanat işlep çıkırışı umumi cahitin mokim boldi. Tip özgertip derecesini östürüş vaziyeti davamlaştı. Yanılık yaratış, terakiyat hayatı küçü urgut oldu. Çetellik erbaplar mundaq tepkaradı. Jungo yer şaharda kesip türleri en toluq, kesip sistemisi en mükemmel bolgan yasımcılık sistemisi ige. Mükemmel, yokur ünümlik kesip sistemisi ve küşlük yürüşleştiriş iktidarı, bütün kesip zenciri evzellikini berpa kılıp, Jungo'ni nispeten mötüdül pul pakallığı seviyesini saklaş imkaniyetiki iyi kılıplı kalmasın, belki yine güllenme bazarının yokturma pul pakallığı besimine yenikletişige küş koşup, dünya iktisadığı mukimlik ve inaklık ata kıldı. Şevisariye Xalqara Başkuruş Tereqiyat Şöyüenin profesori Marek Griffin yakında Nanhua Etigellik gezitide makalı ilan kılıp mundaqtep görsetti. Neçi 10 yıl içide Jungo Ziş Kesip Ekologiyesi ve Puhta Sanat Asasını berpa kıldı. Bu Jungo iqtisadının türlü xayıp xatar ve xırıslağı taqabül turuşidiki küşlik terekke aylandı. Jungo'nun iqtisadi tereqiyat evrişimlikidin ilgirki nurgun orullaştırmalarının cari kıldırgan rolini körbiliş tesemez. Bu, köp yıl davamlaşkan ceryanını kayıtı berpa kılış ve optimatlaştırıp derecesini östürüşünü öz çıkalıdı. Bu, kölem ünümü ilip kilipli kalmasın, belki yine təminat zencirge sığdırılgen kesbi iktidarını yitildirdi. Brazilya Vargas Fondi Cemiyetinin pul muamili mutakassisi Şahvaşın mundaqtep karıdı. Bu yılın aldınkı 5 iyida Jungo ahallarının istimal bağı kürset küçü okşeş mezgildikidin 1% eşip, köpsandiki asaslı iqtisadi gevdilerinikidin körnerlik tövən boldi. Jungo'nun bir qadar tövən pul pahallıqını saxlap kalalışı, onun mükemmel yasımcılık sistemisi, üzlüksüz sərxillişi vatkan bazar rıqabet muhiti qatarlıq amıllar bilen münasibetlik. Xam material zapçaslardan terminal məsulatlarıca Jungo'nun yasımıçılığı bir qədər küşlük bolğan kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin istimal uçuğa yetib beriş besimini yenikletişki paydalıq. Şahvaşın mundaq dedi. Təyyar məsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məsulatları bağısının nesbi mukumluğunu saxlaş arqılıq, Jungo xalqıra bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qismen köp miqdarlıq tovarlar bağısının örülüşi yerşardaki pul pahallığını örültvetişinin əksicə, Jungo'nun mukum sanat boyumları bağısı yerşari pul pahallığı besimini belgülük dərəcdə yenikletdi. Brazilya'nı misal qalsaq, Jungo'nun sanat boyumları bağısının mukim buluşu, Brazilya'nın maşına, ximivi uğut, yezgilik üskünleri ve sanat selinme boyumlarını import qilish tənərxini tövəlletişige.
Бразилияның пул пахаллығы бесіміні енеклетішіге, әм ерліктіке айылларының сетвіліш ықтыдарыны сақлышыға пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлліке тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар ән кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксәк тәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлік қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ықтисады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ықтисады гәуділер чәтәлләрінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, район сияси қиынчылығы ішіде асалла ықтисадның іші сүретіні йоқытышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Çetellik erbapla mundaq dep görsətdi. Dərijdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı Çongonun əvzəlliki. Yəri şəhərdiki ikinci çoğun istimal bazarı. Birinci çoğun torda partisetiş bazarı. İkinci çoğun import bazarı buluşubdu bilən. Çongo bazarı özgə mücəssəmligən qayət sor ehtiyac, taşqı ehtiyacdiki davalğışını Çongo ixtisadının asasıqa başçılıq qılalmaydıqan halqı çürüb, Çongo'nun boran çapkulluk taşkı muhitta puttirap turuş imkaniyeti yıkıldı. Çongo işki çoğun ayrılışını yanımı küçeytiş, işki taşkı koş ayrılışını serhıllaştırış arkalık xayıp xatar ve kırısqa ünümlük takabıl turdu. Muqim hem közlemelik muhitka tayiniş arkalık, Çongo'nun derecden taşkırı çoğun kölemlik bazarı küşlük tartış küçü meydanını şekillendirip, yerşari mülkünün muhim panahgahıya aylandı. Morgan Chas 5-ci ayda elan kılığan bir türlük təşürüş nəticisi de görüstülüşçə, yer şəhərdəki məbləq salğıçılarının Çongo'nun payçiki, karxanıları və mülkəgi bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Tətqiq qılıb, yaratış ixtidari və işləp çıxırış tənərxi əvzəllikinin paydısıdın, sünni əqil, maşina adəm, tərilmə energiyə, tokluq avtomobil qatarlıq sahələrdə aldınqı orunda turduğan Çongo karxanları yer şəhərdəki məbləq salğıçılarının yaxtırışıqı erişməkdə. Aliyaniz Selinmə şirkətinin payçəki Selinmə baş nazarətçisi Michael Herdiman Çongo uzun müddətlik məbləq siliş borusdəgə vəkillik qıldı. Çongo bazarının yoşurun küçü zor, yanılıq yaratış hayatı küçü çallıq. Çongo mülki uzun müddətlik ilkidə tutuş qəmətigə igə dedi. Çongo Avropa İttifaqı Sodigərlə uyuşması ən yeni elan qılğan Sodi işəncisini təşürüş 2026-cı dokulatıda görüstülüşçə, Çongo'daki Avropa qarxanlarının Sodi işəncisi də əsligi keliş vəziyyəti görülgən. Gelgüsü 2 yıllık payda iliş istihbalığa ümit var pozisiyada bulup ziyaretini kubul kılgan karxanlarının nisbeti 17% yetip bulturkudun 5 point aşkan. Yerşarının terakiyatıdaki inaksızlık eşivatkan arx görünüşte, Çongo iktisadi terakiyatının dünya iktisadının nazardaki kıymeti yanımı eşip, Çongo'nun su gelgüçe tuğan silip gelgüsünü planlaştaki stratejilik iradesini namayan kıldı. Şundaqla, dünyadaki hər qaysi dövlətlərə texmi çoğun bazar istiqbali və həmkarlıq porusti elib gəldi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda algı ilgirləvatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti'nin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakındaki zahatının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının kararlılığı doğrusudaki oyunun işnamlık 1. bölüge ve karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölüge anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı hakkıdaki zahatının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının Karalmıları Doğrusudaki Oylanış namlık 1. bölükünü anlatımız.

Radio anğıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki izahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölükünü anlatımız.

İkinci, karar orijinalını tayarlaş ceryanı. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınıda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk müzakere kılışını karar kılıp hüccet tayarlaş grupsu kurdu. Ben grupa başlıkı buldum. Yoldaş Van Hu'nin Cavlacı Mavin grupu başlıkı buldu. Partiye ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katlaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayarlaş hizmetini üstü kaldı. 4. ayının 1. günü Partiye Merkezi Komiteti Partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uhturuşunu tarkıtıp partiye iş sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden karganda cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bir dek mundak kargan. Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşının karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitinin çonkur ilgili geliki. Partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıki ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğen yırakını körerliki ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke bir dek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp hel kılışkı tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini verdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük munda kargan. 100 yıldan bu yan partiye halkını ittifaklaştırıp ve yetekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakkiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi de çaknap durduğun mücözlerini yaratıp, Cumhuriyet milletinin yakınki zamandan boyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakkiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizm'nin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cumhuriyet milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökp koştu. İnsaniyetinin terakkiyatını ilgiri sürüş için zor tökp koştu. Bu uluk seferde partiye ve halk intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemisini sistemli hulasileşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasileş asası da yeni devirdeki partiye ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktuluk hulasileş teklifi verdi. Partiye Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet tayarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çonkur tatkik kılıp, karar orijinalini tayarlaş hizmetine estaydıl kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının pikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairede tarkıtı pikir aldık. Cümleden partiye içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan pikir aldık.
Yana her qaysi demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlarining mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining mas'ullaridan va partiyasiz guruhsiz zotlar vakillaridan maxsus fikr oldik. İnkas fikrlarining ahvolidan qaraganda joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar qarorning fikr olish nusxasini to'liq muayyanlashtirib, qaror originalining ramka qurilmasi va asosiy mazmuniga birdek qo'shilgan. Ko'pchilik birdek mundaq qaragan. Qaror originalining eng ro'chan alhaydligi haqiqatni amaliyotni izlash, tarixga hurmat qilish asosida partiyaning 100 yillik kurashidagi asl maqsadi va burchi aks ettirilibdi. Bu tarixiy paktga uyg'un. Qaror originaldagi zo'r ishlar, muhim yig'in, muhim shaxslar haqidagi bayon va baho partiyaning tarixiy hujjat materiallaridagi bayon va yakunlar bilan o'zaro jipslashtirilib, partiya markaziy komitetining partiya 18-chi qurultaydan bo'yanqi partiya tarixiy to'g'risidagi yangi tonishi namoyon qilinibdi. Qaror originalda xulosalab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy ahamiyatida partiyaning Jongoga insoniyatga qo'shgan tarixiy to'kpisi umumiyuzlik cho'nqur sistemalik aks etkizilibdi. Xulosalab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy tajribasida tarix hozir kelgusi tutashtirilibdi. Bu zo'r tarixiy ahamiyatga va real yetakchi ahamiyatga ega. Joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar umumiyuzlik mundaq qaragan. Qaror originali yangi davrdagi Jongo kommunistlarining asl maqsadi va burchini asti ching saqlab, Jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirishdagi siyosiy xitobnomasi. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratib, Jongho millatining ulug' go'linishini amalga oshirishdagi harakat ko'rsatmasi. U partiyaning oldingi ikki tarixiy qarori bilan tomirdosh bo'lgan hamda davr bilan teng ilgirilgan qaror bo'lish sifati bilan butun partiyani yangi davr, yangi safarda texmi zo'r shon-sharaf quchishga rag'batlantirdi. Fikr ilish jarayonida joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar nurg'un yaxshi fikr takliflarini beribdi. Hujjat tayyorlash guruhi bu fikr takliflarini birma-bir tahlil qilib, qabul qilishga bo'ladiganlarni imkon qadar qabul qildi. Qayta-qayta tadqiq qilish va pishiq o'ylash orqali qaror originalining 547 joyiga tuzilish kirgizib, joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflarning fikr takliflarini to'liq aks ettirdi. Qaror loyihasini tayyorlash jarayonida Markaziy komitet siyasi byurosi daimiy komiteti 3 qitim. Markaziy komitet siyasi byurosi 2 qitim yig'in ichib qarab chiqib, bu qitimki umumiy yig'inning qarab chiqishiga sunilgan qaror originalni shakllantirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet. Nozgün Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Ösencan. Yani, stansımızın başka programları da bol.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men cho'ng menga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, яқындан буян лимфа хүйжәйрілерім вә кеселлікі қарштырғычы хүйжәйрілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халғанчы бұзғынчылық қылып атыды.
2: Мен бөрек. Ухлымай таңат кузы өте сәбәплек, зәр тазлаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.

0: Men pakız su ambarından geldim.
1: Güllükte güllerini soğurman.
0: Cümekni çim etmepti. Men evrez yoluğa ikip gittim.
1: Men çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
0: Baskını su deryağı kuyup berildi. Men sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsı bulamdu. Toy ziyafeti ötküzüp, öy tutuvelip turmuş keçirgen bolsa mı, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmegen. Bir yıldın kin ikkeylen ayrılıp getgen. Her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan. Bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit Lan familik başkalarının tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Keyin muhabbetleşken. 2023 yılı 2. ayda ular Lan familiknin yurtida Şucay'nın örüp adeti boyca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öğleniş xeti almağan bolsumu likin uruhtuqan dost buradarlarının kuvaqlıqı da şikeylen bildi turmuş keçirişki başlıqan. Ama bu öğleniş təxminen bir yılda devamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balalıq bulmağan, mecazi maskelmeyelikten köp qatım ciddelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci qatımlıq öğleniş işkerlikini yoşırgalıqı, emgekke katnaşmaydıqalıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bulğandın kiyin tizimletişini kəyinigi sörgelikini ayıplab, onu aldab toy kılvalgan digen. 2024 yılı 2. ayda Li familik iki tarafının ortak turalğısıdan köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp ketken. Şu yılı Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yenişer rayonluq Xalıq Sot Mahkemesi kitabı akılıp, onundan 72 milyondan artıq toyluğunu kaytırıp berişini tələb kılgan. Bu puldan 60 min yuanını Lan familik 2023 yılı 1. ayına 24. günüden 2. ayına 4. günü içe, yani toy mürasımığı tayarlıq kılışının aldı keyni de bankı hesabatı arqılıq 7 qıtımğı bölüp Li familikki götkep bergen. Her qıtımlıq hesabat yötkeş hatırsı da toyluq degen söz əskertilgen. Kalgan 12 min yuandan köpreki öy tutualgan mezgilde Lan familik tölegen turmuş xıracıtı idi. Li familik mundaq qargan. Lan familik bergen 60 milyon öy tutualgan mezgildeki turmuş xıracıdı, belki toyluq emas. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalıq işletilgen, qaytırılmasıqı kerek. Li familik yana mundaq oturgu koygan. Lan familik baştala minin öylüniş tarihimini biletti. Onun toy mürasimini ötküz

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Nasvimi Tusla, programımız qaytib keldik. Programımızda biz yaqinlik naqshlarining huzurlanimiz, ahamiyatli muhabbat hikoyalarini anglaymiz va güzel tavsiyalarimizni huzuringizga sunamiz. Undoq hozir intayin qisqa, ammo ahamiyati nihoyat cho'ng bir hikoyani sizlarning diqqatingizga sunmoqchiman. Bir aylan do'stini so'rabdi. Sizningcha bir chimdin oltin qimmatmi yoki bir devi topimi? Dostu depto, elbet altın kımmet. O kişi yine depto, eğer sen bir tal uruh bop kalsan çok, ona bu naitimi kıska, ama Adem'ni oylandırdığın bir tema. Çoğun aşka bu dünyada eşkandak nersinin inik yakşı yamını bulmaydı. O bizden kaysa noktada durup güzetkinimizge baktık. Elbette köpünce vakitlerde erkandak bir nersi mükemmel boğun üçün, en yakşı boğun üçün güzel ya ki kıymetlik olmaydı. Belki bizden şaraitimizle maske egin üçün en yakşı hem kıymetlik olurdu. Şunun üçün biz meselelerge, şundaklı şeylerge her kıl noktada durup bezersek bakaydı. Belki onun biz baykamıgan güzelliklerini baykap gelişimiz mümkün. Kenemizse güzel güldürümüz yanılı dostlarımız için.

ئىگىلىشىچە، مەھەللىدىكى ياشانغانلاردا مۇسكۇل ئازىيىش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى 8.9%-دىن 38.8%-كىچە بولۇپ، ئەرلەرنىڭ كېسەل بولۇش نىسبىتى ئاياللارنىڭكىدىن يۇقىرى ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، مۇسكۇل ئازىيىش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ، 80 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشانغانلاردا مۇسكۇل ئازلىق كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى 67.1%-كە يېتىدىكەن. Hazırkı zaman kişilerinin hizmet turmuş usulunun özlüksüz özgürlüğe ergişip internet devrede payda boğan uzak oturduğalla hazırkı umumi ekval boğan oruklaş ikimi koşulup eğer oruklaş usulga dikkat kımıganda muskullarının korap geçişini keltürüp çıkırıp muskul aziş kesilinin payda buluşu tedrici kiçikleydi. Muskul aziş kesili digen zaten ime? Muskul aziş kesilinin kandak zeyni var, kandak aldın iliş gerek. Muskul aziş kesili yaşanğaladaki tedrici terakki kıladığan sümek muskullarının süpti, küçü ve iktidarını yoktuşka təsir görüstüdüğün bir xil kesellik. Muskul aziş kesili yaşanğalarının turma süptünü tüvəlidib, yaşanğalarını asalla yıkılıp düşüş, sümek sunuş imkaniyeti yıkılıp ölüş xaypını aşırı vitudu. Muskul azlıq kesili kesellik sebebiga asasen birlemçi muskul azlıq kesili ve işkilemçi muskul aziş kesili deb iki türgü bölünüdü. Birlamchi muskul aziyish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qiyirish keltirib chiqardi. Irsiyat amaliy asosliq sabab. Ikkilamchi muskul aziyish kesili asosligi oziqliq yetishmaslik, har xil kasallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining oziyishi, nachar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shu nisbatlidiki, diabet kesili muskul aziyish kesilini paydo qildigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining azayishi nachar turmush usulining ikkilamchi muskul azayish kesilining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul azayish kesilda yiqilib tushish va sunak sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas tizimisi kesili va bilish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush supti tuvallab Mustaqil turmuş keçiriş iqtidarını yoqtudu, yaki uzaq məzgil başqalarının haldan xəbər ilişiğa muhtaj bulub, ölüm xəyipi aşıdı. Muskul aziş kesili balınızı yetiş xəyipini, balınızı yetiş pərviş tənərxini, balınızı yetiş xaracidini aşırı vetudu. Ondaqda, qanda qığanda tez sürətdə özünün muskul aziş kesili bay yoxluqını bilgili buludu. Muskul aziş kesilini tallab təkşirişdə addi 5 türlük numur qoyuş sual qayğızı mıxtarı cədilini qolunuşqa buludu. Onundan başqa yana qadam sürətini ölçəş və sıxış gücünü ölçəş arqılıq bahalaşqımı buludu. Birincisi, qadam sürətini sınaş. 6 minutluq meniş sınıqı, yəni meniş cəriyandiki ən çox qadam sürətini sınaş. Əgər 6 minut içindiki ən çox qadam tezliki 0.8 metr hər sekunddan kiçik, yəki şununğa tən bolsa, yanıma ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş kerek. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.8 metr har sekunddan cho'ng bo'lsa, qo'l siqish kuchini yanima ilgirlab tekshirish kerak. Qo'lning siqish kuchini o'lchash. Tinish ahvolda ustunligiga ega qo'lning siqish kuchining normal qimmati erlarning siqish kuchi 25 kg'dan cho'ng, ayollarning siqish kuchi 18 kg'dan cho'ng bo'ladi. Agar siqish kuchi normal bo'lsa, muskul aziyish kesilini asosiy jihatdan tugatgil bo'ladi. Agar üstünlükki ige kolunun sıkış küçüğü normal halettin tüven bolsa, yenime ilgiligen alda muskul miktarını tekşürüp diagnoz koyuşku doğru geliyordu. Agar muskul miktarını aydınlaştırışku doğru gelse, doktorhanıgı berip beden süptini analiz kılış, ya ki koş iktidarlık eks nur sümürüş esvabi, yani DXA arkalık putkol sonaklarının miktarını tekşürüş gerek. Muskul aziz kesilinin aldığını kandak iliş ve davalaş gerek. Muskul aziyish kesiliga iniq diagnoz qo'yilgandan keyin birlamchi muskul aziyish kesili yoki ikkilamchi muskul aziyish kesili ekanligini farqlandirish kerak. Ikkilamchi muskul aziyish kesili bemorlarga qarta ikkilamchi muskul aziyish kesilini keltirib chiqaradigan kasallik sababini aydınlaştırıp, kasallik sababini davolash kerak. Kasallik sababini davolash. Asosiy kesili bor muskul aziyish kesili bemorlari, masalan, diabet kesili, so'zilma xarakterlik yurak, o'pka, jigar Börek kesili, miňe qan tumur kesili bemarlaryny asasy keselge qarta dawalash elip berip, bemarning turmuş iqtidarını yuqary köterish, harakat qilip çeniqishni ilgiri sürish, muskul miqdarining aziyishi ve muskul kuchining aziyishini tusish ve asıltışqa naýyty yardımı bar. Bunun içinde diabet keselligiga alaqadar xatarlik amillarning aldyny ilish ve uni dawalash intayn muhim bolup, insulinga qarşılyk körüstish, sozlym xarakterlik yallugulunish, xondrosumning iqtidary tosqunlukka uchrash Nervi qan tumurlarının ägeşmi kesellikleri, qan şikirini kontrol kılış yaxşı bulmasılık qatarlıqlarını öz çıgalıdı. Tədqiqatladın məlum buluşca, diabet kesli bimarlarının insulinğe boğan karşılıqını yaxşılaş, qan besimi, qan dike may və qan şikirini kontrol kılış, diabet kesellikinin qan tumur, nervi kesellik özgür

ýaşyny kontrol kılış diýabet kesili bemarlarynyň muskul aziş kesiliniň aldyny iliş we muskul aziş kesiliniň taraqqiýatyny tutuşda aktyp rol oýnaýdy eken. Naçar turmuş adatyny tüzütüş. Uzak oturup hareket kılmaslık, tamak çekiş, harak içiş katarlık naçar turmuş usulü muskul aziş kesilinin kozgulışı bilen roşen münasvetlik. Şuna bilen bir vakitte muskul aziş kesilinin terakiyatını tezildiğinden mühim ahmıl. Şuna naçar turmuş usulünü özgertken de muskul aziş kesilinin aldığını ilipli kalmay, yine muskul aziş kesilini davalaştı ki en asaslık davalaş hesaplandı. Yaşanganlar ve muskul aziş kesiliği gariptar boğan bimarlarının bu naçar turmuş usulünü baldurak özgertişini tavsiye kılımız. Yeterlik energiya ve aksılının kubul kılınışıgı kapalatlı kılış gerek. Muskul aziz kesilgi gırptar boğan bimarlarının kündülük aksıl kubul kılış mıhtari 1.12'den 1.15 kilogram her gram gıcı buluşu. Hem de ozukluğunu bahalaşka asasen yeterlik energiya ve aksıl kubul kılışı gerek. Ozukluk yetişmezlik ya ki ozukluk hatırı bağ muskul aziz kesilgi gırptar boğan bimarlarına vaxtıda 3 aydın ozukluk yasalmalarını toluqlaş. Cümleden aksıl, amino kislatası, vitamin D ve köpkül vitaminlerini toluqlap, muskul aksılının parçalanışını azaytıp, muskul aksılının birikişini ilgiri sürüş gerek. Hareketke arlaşış. Hareketke arlaşış muskul aziş kesilinin aldığını iliş ve davalaştı en tayin muyum. Yeterlik ozukluk toluqlaş asası da tosalgoğa karıştırış məşqi, oksigenlik hareket, sozuş ve tamponluk hareketi arqılıq bedenin iktidarını yaxşılap, muskullarının miqdarı ve küçünü aşırış gerek. Sözlümü karakterli keselikler koşulup gelgen yaşanğınlığa nispeten asasi keseliklerini kontrol kılıp turaklaştırgan dinkin, tenerket medisinasi məxsus bölümü, ya ki ozukluk məxsus bölümü arqılıq yeki hareket resipi tüzüşüne tavsiye kılımız. Doğru bilen davalaş. Növette tihi muskul aziş kesiligi maskeligen doğru yok. Kilinkada başka keseliklerini davalaydıgan kısmen doğrula, muskulni mənpetki eriştürüp, muskul aziz kesiligi kengaytip işletilişi mümkün. Asimilasiya hormoni, aktif vitamin D, beta börek üstü bezi akseptorini kozgatkıcı dora, angiotensin almaştırış fermentini torumuzluğucu dora, östürgücü hormon katarlıklarını öz cigaludu. Naçar vakalanın aldın iliş. Muskul aziz kesili bimarları yana naçar vakalanın yüz berişinin aldın ilişki dikkat kılışı gerek. Aldı bilen naçar vakalanın hatırını bahalaş gerek. Bu acizlik ahvali asan yıkılıp düşüş ve iktidarını yoktuş hatırı katarlıklarını tepsili bahalaş, şu arqılıq bemarlarını yekken naçar vakalaga arlaşış layihisi bilen təminləş gerek. Muskul aziz kesilden naçar vakalanın yüz berişinin aldın iliş, bulup musunak sonuçtan aldın iliş ve onu azaytış, muskul aziz kesilini davalaştı ki mühim nişallarının biri.

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning harg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungho millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam.
0: Balılarının dünyası bir varak ak kağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosun bağırıp gitti.
0: Bir aram bulu atı mende ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın lan bir tutar adam. Çıkayız gep kılıp olacağın net. Çıkıyorum gibi kumaydı kendisiz tehtir karım.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşan emez de sormaysız.
0: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladım, şu an atayım.
3: Ben bir kalkasamla mı işiniz kıymam? İmtihanda birinci bulsam mı yeni lan tutulanlayım yani.
0: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
1: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
0: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunudu kalla. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıya ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş bolgan, açık gelgen vakitlerga ehmiyet bereylik.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 17. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin ertü kündüz gece Şincan'daki tüzlen rayonlarının köp kısımcayları da 35 Celsiye gradustan aşırgan yukarı temperaturlu havarayı körlüdü. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Bortala Oblastı'nın şərqi, Tarbağatay vilayeti, Karamay şəhri, Şeyhənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblastı, Qəşqar vilayeti, Qızılsu Oblastı, Xotən vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonları da yuxarı temperatura 40 Selsiyə qradusdır. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən cayları da 45 Selsiyə qradusdır yuxarı boludur.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 27 Celsiye gradus, yukarı temperatura 39 Celsiye gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızın

0: Lassi mezmurlarını tanıştırmız.
1: Çen Şaoqiang Erkin Tuniyaz Abdunum Raylıq Milletler İşleri Komiteti'ne tekşürüp tetki kılganda, söhbet ötkizgende, Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanunini çonkur ögünüp teşvik kılıp, ızcılaştırıp, yolu koyup, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurduğun kudretli küşünü mücessemleş gerek deb tekitildi.
0: Çin Şiaocang, Erkin Tuniyaz, Bir Belbağ, Bir Yol, Xalqara Hemkarlıqı Başlıqlar Munbri Məslihətçilik Komitetinin əzaları bilen görüşdi.
1: Abdonom rayonda aldıngı yerim yılda istemalını ilgiri sürüş önüme görünerlik bulup, konusunu yenisiga almaştırış 14 milyard 800 milyon yöndün artık istemalıgı törtke boldi.
0: Bu yılın aldıngı yerimde Qashqar Laining Xalqara Aeroporti köp türlük transport körsetkücüde bir kadar tez eşiş vaziyetini işğa aşırdı.
1: Memleket boyunca Tunji Gayri Maddi Medeniyet Mirasları baş temisindeki Şincan'ı yardım veriş poizi Kumul şehrine yetip gelip almıştırış faaliyetini kanat yedirdi.
0: 2026 yıllık Şincan rayon içi toluksuz otur mektep sınıflarına kabul kılış, təksimleş neticesi bugün saat 18'de ilan kılındı.
1: Emdi haberler anlar.
0: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Çen Şaoqiang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 7 ayının 16 günü Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetine Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, təşviq qilish, izchillashtirishni çöredep, çoğunkur təkşürüp tətqiq qildi, hem de söhbət yığını açdı. Çen Şaoqiang bunlarını təkidledi. Baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkur öğrenip, izcillaştırıp, milletler ittifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, teşvik kılış ve izcillaştırış yolu koyuşunu estaydıl yaxşı tutup, kanunçılık evzellikini Cumhur milletin ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman evlaşkan Şincan kuruşunun güçlük ünümüge hakiki aylandırıp, Şincan Milletler İttifaklığı terakkiyatı işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını puxta olga sürüş gerek. Çen Şaoqiang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetinin noktalık hizmet ahvali tonuşturuşunu anladı. Alaqadar başkarma işxanalarga kirip, Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu teşvik kılış, izcillaştırış, Milletler İttifaklığı terakkiyatı boyunca berbaqlış qatarlı hizmetlerinin ilgirleş ahvalini ilgiledi. Asallıq milletler kadimi kitapları alahide ambarını körüp, kadimi kitaplarını qoğdaş, tətqiq qiliş, ulardan paydalanış hizmetinin neticilerini ilgiledi. Arqadan Çin Şaoqiang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti siyasi kengeşinin alaqadar aparatları ve Abdonom rayonun alaqadar tarmaqları orullardaki mesul yoldaşla, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komiteti bensinin azaları qatarlıqlar bilen söhbətleşip fikir almaştırdı. Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetinin asaslıq mesulü Milletler İşleri Komitetinin hizmeti ve Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu izcillaştırış, yolu koyuş hizmeti ahvalını doklat kıldı. Abdonom rayonluq Xalq Qurultayının Millet, Din, Taşqi İşlar, Jongoluq, Çomillar hizmeti komiteti. Abdonom rayonluq siyasi kengeşinin Millet ve Din Komiteti, Abdonom rayonluq Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü, Abdonom rayonluq Adliya Nazareti, Abdonom rayonluq Maarif Nazaretidagi münasibetlik mesul yoldaşlar, Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, teşvik kılış, izcillaştırışını çöredep söz kıldı.
1: Çen Şaoqiang bunların tekitildi. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu tüzüp ilan kılış, Cumhur Milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, Cumhur Milleti ortak gavdesi kuruluşunu algı sürüştiki zor kanun tedbiri. Bu kanunu yaxşı izcillaştırış yolu koyuş, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kuruşta zor hem çoğunkur ahmiyetki ige. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu yolu koyuşunu Şincan iqtisadi, ictimai terakkiyatının her sahesine bütün ceryanı sındırıp, iqtisat, siyasi, medeniyet, cəmiyyət və ekologiya mədəniliki qurulışını bir tutaş bilallab, barlıq ıslahat tərəqiyyatını Cunhua milleti ortaq gəvdəs eğini namayan qılış əhmiyyətigə, birlikni qoğdaş, bölgünçilikə qarışdırış əhmiyyətigə, xalq durmuşunu yaxşılaş, xalq qalbini mücəssəmləş əhmiyyətigə igə qılab, Cunhua milleti ortaq gəvdəs

0: Luci ve yük taşıyış miktarı sicil köpeydi. Aldınki 20 yılda bu aeroport katnagan növetçi aeroplan, taşılgan yolucu, yük ve posılka katarlık köptürlük transport körsetküçü de bir kadar tez iş vaziyetini şaşırdı. Yazlık tatillik yolucu taş başlangandan bu yan Kaşgar Lining Halkara aeroportu da günlük taşılgan yolucu 13 man adam kitimden köpeyip 18 man adam kitimi yetti. Bu sayahatçı, Şinjan içi sırtıdan yurtiga qaytqan oquvchilar, sodigarlar, tuqqan yoqlaydiganlarni asas qildi. Tianjinlik yo'lovchi Jin Li mundaq dedi. Bu yerning taomlarini bek yoqtirdim, kayfiyatmi bek qizg'in ekan, fursat bo'lsa yana kelaman. Oldingi 20 yilda Qashqar Lining xalqaro aeroportida Shinjang sirtiga bevosita uchadigan ko'plagan aviatsiya liniyasi yangidan ko'paytirilib, uchgan qo'ngan navbatchi aeroplan 21174 ga yetib, bultir qish mazgildagidan 8.23% to'shilgan yo'lovchi 2.440.000 odam qitimiga yetib, 7.39% Toshilgan yuk va posilka 10451.6 tonnaga yetib, 13.61% ko'paydi. Qashqar Lining xalqaro aeroporti yo'lovchilar mulozimat bo'limining boshqurg'uvchisi Yang Yuning mundaq dedi. Aeroplanga yo'lovchilarning o'tirish nisbati ilgirki 70%dan 85%ga yetdi. Yo'lovchilarning ko'payganligini nazarda tutib, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish mashinasidan 4-ni, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish sistemasidan 9-ni ko'paytirdik hamda bidoyalar mulozimatini qo'shdik. Navbatda Qashqar Lining xalqaro aeroportida Qashqar Pokiston Islomobod, Qashqar Tojikiston Xo'jand, Qashqar Qirg'iziston O'shdan iborat 3 xalqaro qarallik yo'lovchi tashish liniyasi ichildi. Oldingi 20 yilda Qashqar chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish punkti aeroportda tekshirib chegaradan o'tkazgan yo'lovchi 11436 odam qitimiga yetib, bultir qish mazgildagidan 48.8%, aeroplan 157 qitimiga yetib 19.8% ko'paydi.
1: Stansimiz xavri 2-nji navbatlik dunyo odam simon mashina odam tanarkat musobaqasining oldingi faoliyati odam simon mashina odamning energiya yetkazish amaliy ko'rinishlik raqobatining davlat ichidagi 3-nji bekiti faoliyati 7-nji 15-nji kuni Sayram ko'lida o'tkazildi. Mashina odam kollektivi dengiz yuzidan egiz, kun nuri kuchlik, shamol ko'p chiqadigan murakkab dala muhitida amaliy mashg'ulot sonliq ma'lumotlarini to'plab, davlatimizda ishlangan odamsimon mashina odamning ishlatilish doirasini kengaytirdi. Bu qitimqi raqobatda mashina odam do'mbira chelish, ot ustida o'qiya etish, toshni ko'l yuzida sakratish, lag'man etish qatorliq Shinjangcha alohidlikka ega vazifalarni tamomlaydigan bo'lib, odam bilan mashina birlashib do'mbira chelish bir cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. Musobaqaga qatnashgan mashina odamlar 3 kun mashq qilibla muzikalarni ravon o'riladi. Bordala oblastlıq naqşu usul ömekinan çalgu artısı Arşın Qabırqan mundaqdiri. Nahayti heyran qaldım. Onun ögünü sürüdi, həqiqi adamdın mu tezgən? Üç gündala ögünü valdi. Həm də intayın ravan həm yaxşı çaldı. Minaca bək qaldısgən. Faaliyet meydanında dünya boyunca tunci tonna dərəcilik eğir yükni kötürdüğən biyonekiliq tört putluq maşına at tunci qetim körgəzmə qılındı. Өзінің ығырлығы 320 килограмм болып, әң ығыр болғанда 1 тоннадан артық үйік көтір әләйді. Адам сыман машина адам, машина атқы меніп, оқия әті шәркетіне тамамлап, ақыл тошуш құралы білін машина адамны дәл жайда маслаштырышыны ішқа шөрді. Дака машина адам Бейджан чәклік шәркетінің құрғычысы, қошымча CEO-сы Ван Күн мұндақты дей. Menişki işletip, çaklı katnaş koralının çegrasını bösüp öttük. O, karma yatkızılmağın yol yüzü de, tağ dalılarda, yana bazı intayın nacar kuruluş şaraydı da, erkıl işlani tamamlayalaydı. Bu qitimki rıqabet musabıqsı da, dikkat, mürekkep dala menzirsige merkezleştirilip, maşın adamlarına dala əməli məşğulatır ki, aciz buluş qiyin məsirlileri həl qılınıp, dövültümüzü işlengen adam sıman maşını adam texnikisinin dərəcisini östürüş və əməliyleştirip kullanışqa türtkü bolındı.

0: Bu nazuklik mi emez, acizlik mi emez? Belki vallanın mı özgüçlük mi ba?
1: Bak çok sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu atayım?
2: Bir kalkasana mı işiniz kıymen? İmtihancı birinci bulsam mı yenilen tılanlayım yani?
0: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
3: Ulan imiş ki sen alı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadın bana işin alı bulamdı.
0: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalgızlık iskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah buluş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açacak yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünya'nın nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Xalqara pul fondi təşkilatı yakında dokulat yelan qılıp, bu yıllık Cungu ixtisadının eşiş gözlemesini 0.10-2 point östürdü. Dünya ixtisadının eşiş gözlemesi umumüzdik tövelle vatkan arx görünüşte, Cungu eşiş gözlemesi aşırılgan az sandiki asaslık ixtisadi gevdilerinin bir bop kaldı.
1: İran İslam İnqilavi Qovdunuş Qismi Deniz Armiyası 7-12 günü Çetel küşlerinin kanunsuz arılışı keltürüp çıkartan hatalık vaziyetini gözü tutup, Hormuz Boğazı'yı bugünden başlayıp takılıdı. Her kandak paruhtunun ütüşüge bulmaydı, deyip çakarladı. Amerika Armiya Dairleri Arkadılla, Hormuz Boğazı'nın canıbı kısmıdaki soyulunun yanıla uçuk geligini etdi. Tahilçiler Hormuz Boğazı'da katlaştığının inaksızlığı yeni bir katım kızıq noktuğa aylanıp, yer şarının energiya təminatını təminat bilen ihtiyaç iki tarafta 3-10 kısqı müddetlik zərbəgi uçuratdı, deyip qardı. Tövendik dağına programımızdan təpsil atıdı bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı hakkıdaki zahatının Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının karalmaları doğrusudaki oylanış namlık 1. bölükünü anlatımız.

ideologiyada çıng turup, partiya tarihiga konkret, tarihi, obyektiv, umumyüzlük, bağlanışlık, ravajlandığan nokta nazar bilen qarash kerek. Toğru partiya tarihi qarışıdı çıng turup, büyük tarih qarışın turguzup, partiyanın tarihi terakkiyatının baş temisi, asasi liniyesi, asasi iqimi ve mahiyetin toğru igilep, partiya ilgirleş yolda baştan keçirgen sevellik ve umutsuzluklarga toğru muamele kılıp, muvaffakiyetlerden tecrübe toplap, sevelliklerden sabak ilip, galbi seri ilgirleş yolunu içiş gerek. Tarihi inkarçılıkka bayrak roşen halda karıştırıp, ideyevi yetekçilik ve nezriyevi tehlilini küçeytip, partiya tarihideki bazı zor tarihi meselelerge bolgan mücmel tonuş ve bir taraflı müçençilerini aydınlaştırıp, asastın tekim yakış tüzep, menbeğini tekim yakış saplaştırış gerek. Bu kitimki umumi yığın kararını tayarlaşta, partiya merkezi komiteti tövendeki birkançın noktını, noktuluk obdan ilgileşini inik talep kıldı. Birinci, dikkatini partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini kulasılaşki merkezleştiriş. Partiyamız ilgiri kim bulup işki tarihi karar tüzgen. Partiya kurulgandın tartıp, ıslahat içi vitişinin deslepki mezgili gece, bu işki tarihi kararda partiya tarihideki zor hak nahak meseleleri asasen el kılındı. Uladiki asasi bayan ve yekülle hazırgımı maskeludu. Islahat içi vitiştin boyan, partiya hizmeti de bazı meseleler körülgen bolsa mu, lekin umumi cihetin itkanda partiya ve devlet işlerinin terakiyatı oğuşluk boldi. İlgirleş yönelişi toğru boldi. Alem şumul muvaffakiyetle kolu geldi. Muş asasta, bu kitimki umumi yığının kararda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini hulasileşini küçeş noktası kılıp, bütün partiyada akıl parasetini aşuruş, ihtipaklıkını küçeytiş, işençini çıngıtiş, cengivarlıkını urgutuşuk türütkü buluş gerek. İkinci, Cungoca sosyalizm yeni devirden ibaret bu muhim noktunu gevdilendiriş. Bu kitimki umumi yığının kararı da yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde koluğa kelgen tarihi muvaffakiyetle, yüz bergen tarihi özgürüşle ve toplangan yeni tecrübelerini noktalı kula asıldık. Bunun da asaslıki monolarını közde tuttuk. Partiyanın yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, partiya 11. nöbetlik merkezi komiteti 3. umumi yığınıdın, partiya 11. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınıgıcı bolgan mezgildeki tarih, aldınki işki tarihi kararda sistemeli hulaslengen. Islahat içi bitiş ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşu yeni mezgilideki muvaffakiyetle ve tecrübelerini partiya merkezi komiteti, partiya 11. nöbetlik merkezi komiteti 3. umumi yığını içilgalıkıga 20 yıl bolganda, 30 yıl bolganda estaidil hulasıldı. Men Islahat içi bitişinin 40 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözümdümü sistemeli hulasıldı. Şuna, bu kitinki umumi yığının kararı da partiya 18. kurultayının ilgiriki tarihi mezgilini burunki hulase ve yekün asasını bayan kılış gerek. Cungoca sosyalizm yeni devirden ibaret bu muhim noktunu gevdilendiriş, bütün partiyanın işençini yanıma çıngıtıp, dikkatini hazır kılıvatkan işlerimizi merkezleştirip, tehumun merdanı kıyafette yeni seperge atınış, yeni devirde tökbü yartışkı yetekleşki paydalık. Üçüncü, zor iş, muhim yığın, muhim şahsilerge bağı bir işte, partiya merkezi komitetinin burunki yekülleri bilen cipslaştırışkı ehmiyet bir iş. Oldunki işki tarihi karar ve partiyanın bir katar muhim hüccet materyalları da, partiya 18. kurultayının ilgiriki partiya tarihideki zor iş, muhim yığın, muhim şahsla doğrusu da nurgun bayalla oturuğu koyulup, resmi yekün çıkırılgan. Bu kitimki umumi yığının kararı da muşu asası bayan ve yekünlerde çıntırdık. Partiya 18. kurultaydın buyan
Мән Джонго Коммунистик партияс құрылғалықының 95 жылықыны тәбіркләш жығыны. Джонго Халық Азатлық армияс құрылғалықының 90 жылықыны тәбіркләш жығыны. Джонго Халық Джумриет құрылғалықының 70 жылықыны тәбіркләш жығыны. Болып мұ, Джонго Коммунистик партияс құрылғалықының 100 жылықыны тәбіркләш жығыны қатарлық мұйым иғылада партия тарихыны құласылап вә баян қылып, партия мәркізі комитетінің партияның 100 жылық көрешігі болған еңі тонышыны көрістіп өттім. Бұл кетімкі ұмымы еңінің қарарда бұл еңі тонышланы намаян қылыш керек.

İkinci, karar orijinalını tayyarlash jarayoni. Bu yil 3-cü ayda Merkeziy Komitet Siyasi Byurosi partiya 19-cu növbətlik Merkeziy Komiteti 6-cı umumi yığınında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muzakere kılışını karar kılıp, hüccet tayyarlash grupsu kurdu. Ben grupa başlığı buldum. Yoldaş Wang Hu'nin Zhaolaji Mavin grupa başlığı buldu. Partiya ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Byurosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayyarlaş hizmetini üstü kaldı. 4. ayının 1. günü Partiya Merkezi Komiteti Partiya 19. növbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uxturuşunu tarqıtıp, partiya iş sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden qarğanda, cayla, tarmakla ve her qaysi tereple birdek mundaq qarğan. Partiya Merkezi Komitetinin Partiya 19. Növbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşının karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti için saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanun için çonkur ilgili geldi ki, partiya ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğen yırakını körerliki ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp, hal kılışkı tigişlik zor meseleler doğrusu

Zıda nurgun yaxşı pikir təkliflərini bədi. Cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəblə umumüzlük munda qarğal. 100 yıldın bu yan partiya xəliqini iştipaqlaşdırıb və yitəkləb. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət hər qaysi tarixi məzgillərdə üzlüksüz kürəş qilib. Cunxua millətinin tərəqiyyat tarixi, dünya sosializminin tərəqiyyat tarixi, İnsaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi de çaknap durduğun mücözlerini yaratıp, Cunhua milletinin yakınki zamandan boyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakkiyatının şallık seyipsini callık pütüp çıkıp, Markizmin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cunhua milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökp koştu. İnsaniyetinin terakiyatını ligri sürüş için zor tökp koştu. Bu uluq seferde partiya ve halıq intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemisini sistemli kulasılaşki erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kitimki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük kulasılaş asası da Yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle, yüzbergen tarihi özgürlükle, şundakla yeni tecrübelerini noktalı hulasılaş teklifi verdi. Partiya Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet teyarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini tolu kabul kılıp, Zor meselelerini çoğunkur tətqiq qilib, karar orginalını tayarlaş xizmetine əstaydıl qanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu yığınının kararıqa asasən, kararının pikir iliş nusxusunu partiya içi de belgilik dairde tarqıt pikir aldıq. Cümleden partiya içindeki kısmen peşqadam yoldaşladın pikir aldıq. Yine her qaysi demokratik partiya qoruqla Merkezi Komitetlerinin, Memleketlik Soğudu Sanayiçiler Birleşmesi'nin mesullerden ve partiyesiz, gruhsız zatla vekillerden mehsuz pikir aldık. İnkas pikirlerinin ehvalıdın karganda, cayla, tarmakla ve her kaysi tereple kararının pikir iliş nuskusunu toluk muayyelleştirip, karar orginalının ramk kurulması ve asasi mezmunu'a birdek koşulgan. Köpçülük birdek mundak kargan. Karar orginalının en roşen alhaydiliki, hakikatin emliyetini izleş, tarıkı hürmet kılış asası da partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki esli məqsidi ve burçi eks ettirilibdi. Bu tarihi paktka uygun. Karar orginaldiki zor işla, mühim yığın, mühim şahsla haqidiki bayan ve baha, partiyanın tarihi hüccet materiallardiki bayan ve yekülle bilen özara cipsilaştırılıp, Partiya Merkezi Komitetinin Partiya 18. kurultayının boyanki Partiya tarihi toğrısıdaki yeni tonuşu namayan kılınıbdu. Karar orginalda hulasılıp yığıncaklanğan Jongo Komünistik Partiyasının 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti de Partiyanın Jongo'a insaniyetki koşkan tarihi tökpisi umumüzlük, çoğunkor, sistemilik eks etküzülüptü. Hulasılıp yığıncaklanğan Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi tecrübesi de tarık, hazır, kelgüsü tutaştırılıptı. Bu zor tarihi ehmiyetke ve riyal yetekçi ehmiyetke ige. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük mundak kargan. Karar orginali yeni devirdeki Jongo Komünistlerinin esli məqsidi ve burçunu esti çın saklap, Jongo'ça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırıştaki siyasi hitapnamesi. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yaratıp, Jongho milletinin uluq gölünüşünü emelge aşırıştaki herket körsetmesi. O partiyanın aldınki işki tarihi kararı bilen tomurdaş bolgan. Hem de devir bilen ten ilgirligen karar boluş süpüti bilen, bütün partiyani yeni devir, yeni seferde, Tehimi zor şan şerep kuşuş kırık betlendirudu. Pikir iliş ceryanı da cayla, tarmakla ve her kaysi tereple nurugun yakşı pikir tekliflerini beripti. Öcce teyarlaş grupsi

bu pikir takliflerini bir mi bir takil kılıp, kubul kılışkı bolu dağallarını imkan kadar kubul kıldı. Kayıt-kayıt tatkik kılış ve pişik oyluş arkalık, karar orijinalının 547 cayığı tüz çıkır güzüp, cayla, tarmakla ve her kaysi taraflarının pikir takliflerini toluk eks et güzdi. Karar layihasını tayarlaş ceryanı da Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti üşkettim. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu üşkettim yığın içip karap çıkıp, bu ketimki umumi yığının karap çıkışı sunulgan karar orijinalini şekillendirdi. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zatının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının kararlılığı doğrusudaki oyunun işlamlık 1. bölüge ve karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölüge anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızda avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programımızda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Şu günü keşte nennenin atanısı Beycan'a geldi. Al onu uzatkan günü nennenin apısı kattık şıklap getdi. Nennenin dadısı mı onun kucaklığınıca közü işıqıldı. Gerçi aynı çağlı o nennenin alonga yatlıq buluşu karıştırgan bulsa mı, lekin uzak ötmeyle alonu yahtırıp qalgan idi. Alonun kahramanlık iş izleri tezli cemiyette zor

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Genundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıbatımız. Adam ömürde hemişe umuşluk ütüvermeydi. Şunlaşka adam turmuşka işenç bilen muamele kılışı. Turmuşluğun hocayınıga aylanış gerek. Hergiz turmuşluğun kaymık duruşuğa uçurmaslık gerek. Endi bazıla onsuzluk uçurganda roy çüşüp hem iştin rayı yenip gitudu. Lekin bu kıl pozisiye yakşı akıbet epkenmeydu. Turmuş söygügü muhtaş. Bulup mu onsuzluk uçurganda kıyınçılıkla söyüşkü cüret kılış. Külüp yaşayışını biliş gerek. Çünkü söygü hakiki küş kuvvetlenen ifadesi. Söygü sizin irade tekliğinizi ve turmuşlu ötküzüş şençinizi çöndürdü. Şu çağdılar hayat sizge özünün yakınlık külküsü bilen cevap kaytırdı. Bu turmuş yolu naitli uzak ve eğer tokay geliyordu. Hem bir kişi özü has usullar bilen onun pellisi giydirdi. Çolaşka külün, söyünün, hayatının pellisi giyip, arzu ümitlerinizi giyip külün. Genemize tebessüm bilen oldurup, nöbetteki güzel köylerimizge birlikte kulak silin.

ötüşüge erişip özgürdü. Biz fakat her bir nersige muhabbetli közümüz bilen karıya alırsak bu dünya pek mi güzel. Turmuşluğun her bir demleri güzellik dolgan bulundu. Kendimize suyumluk dostla güzel kalbimizge melhem bulunduğun güzel köylerimizle devamlı anlayalım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla, Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski Finlandiya uslubida selingan o'ttursini taxtay bilan to'sib, ikki egiz qilib olgan keng pokiz yog'och uyda turatdi. Lagerdagi chaqda Petretski uning bilan mush uyda birga yetib qopatdi. Vronski Yashvin bilan kirib kelganda Petretski tekhich uxlab yotardi. "Tor, o'rningdan, qachongacha uxlaysan?" dedi Yashvin. İçidiki öyge kirip, çaşları bakbaygan, tumşkını yastıkı besi bilip uklavatkan Petretski'nin möğürsünü silkip. Petretski bir dillı ornadın turdu da, karvat tızlınıp oltırıp, uyak buyak karap koydu. "Akan kep ketti," dedi o Vronski'ga. "O 400 mini oygıtı bitip, Әт, яны келемендеп чықып кетті." О, гепні қылып болып, әдіялыны үстігі ташлап, яны ястықы бешіне қойды. "Онда қымысаңчу, Яшвин!" деді о, үстідің әдіялыны тартып әткен Яшвинға ғазап білән хомиып. "Толы чимғы тәгме!" О, оңдысығы өріліп, көзіні ашты. "Yaqsi, nime ishlash kerakligini aytqina. Og'zim shunchalik lavziki." "Hammadan yaqsi vodka," dedi Yashvin. "Tereshenko, xo'jayining vodka bilan tarxamak apkar," vaqirdi u o'zining ovozini o'zi havas bilan tingshayotgandek qilib. "Vodka demsa," Petretski tərini türüp, közünü uğulab türüp sordu. "Sən mi içəmsə?" "Onda qosu həmimiz içimiz." "Vronski, sən mi içəmsə?" Petretski orundan türüp, yolvas teristin qılınğan ədiyalgı orlu valdi. O, şiknin aldığı berib,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

görüş gerek. Bunu pekatli bilelmedim go. Men hata oylavatım emmo, ya ki dötlükümdün bilelmeyvatım emmo. Veya ki men eski balımı. Bala daim aşında hıyalladı bolattı. Şu sebepten balının çırağıydın bilişki kızıkış, sual, bazı da düşmelik kibadıları ketme etti. Vronski iskılgandek, eyminiş, korunuş ve yeni bilip olmaydıgan kandaktır bir kıl alametle körünüp durattı. Şuna o balı yeni de bolsula, Vronski galiti bir kıl seskiniş işçi de kalattı. Özüdeki bu kıl haletini o yıkındın beri pat pat iskılıp turva tattı. Balı yallırdılı bolsula Vronski bilen anna oldudaki kompastin tez sürat ketavatkan parahotnun nişandın çetnep ketkellikini körüp turup parahotni toğır nişangı toğırlayalmay vatkan ya tormuzlaşkı küçü yetmey vatkan parahot rolçısı okşap gelip bağan siri nişallırdın yıraklap ketetti. Lekin özlerinin hata yolu kırıp kiliş kallarını ıkrar kılmaydı. Çünkü ıkrar kiliş veyran buluş bilen para veriydi. Bala hayatkı bolgan saddı karaşları bilen, ulağa özleri bilip durup bilgis kelmeyi vatkan toğır nişandın kançilik çetnep keti vatkallıkını körüstüp durduğun kompas idi. Bu ketim Seryoja öydü yok idi. Anna öz yalguz balkonga çıkıp, aylınıp kelgeli çıkıp getip, yağmurda kalgan oğlunu saklap durattı. Bir hizmetkar erbilen, bir hizmetkar ayalını, balını tepip gelişke evet evetken idi. Özü üstü uçuk balkonun bir bulundaki güllerinin keynidi oltırattı. Üstü de, çörlürge gül keştilengen ah könlükü bağıydı. O hiyal bilen oltırgaçkı mı Vronski'nin ayağı tövüşünü anlamağın idi. Karı büdür çaşlık beşini eniştürüp manliğini Reşatkı'nın üstüde turgan muzdek su sepküşkü koyup Vronski'ga şunçilik tonuş üzükle silingan çıraylı kolları bilen su sepküşünü yerim kucaklap oltırattı. Onun bütün kâmeti, beşi, boynu ve kollarını her kıtım köygende Vronski hudu ulanı birinci kıtım körü vatkanda tankalattı. Şu turkuda o, onun güzellikidin es huşunu yokutup koyu vatkanda karap turupla kaldı. İkinci kıtım kadimini alganda anna onun kelginini sezip su sepküşünü neri iştirip etip, uttak yenip getip atkan yüzünü onunla burudu. Ne mi buldun? Tavun yok mu? Dep soru de Vronski Fransızcı sözle. O onun aldığı yugurup bamakçı idi. Lekin yeni birer bolup kalmasın diyen hiyal bilen, her ketimkığı okşaş, korkup ve alakzadı bulup, balkonun işkigi karap koydu. Yak, salametkim yakşı. Anna ornadın turup, Vronski'nin özgü sunğan kolunu mekkem kıstı. Men seni kilidu dep oylamap tükenme. Oy, kolların nimanç soğuk, dedi Vronski. Beni korkutup ettin. Özüm yalğız Seryoja'nı saklap oltırattım. O sayılıkıp çıkıp ketken. Ula onu muşteraptın elip geletti. Anna özünü beşişka kançı urunsu mu levleri tohtamay titirap keti vatatti. Sana dep koymay kaginim üçün beni keçirgin. Seni bir kömey künni keç kılışım kıyım boldi. Dedi Vronski davamlık Fransız sözle. O Rus tilideki siz bilen sendin amalba özünü kaçırıp Fransız sözle itti.

Çünkü Rusçadaki siz tolımı yıraklığını büldüretti. Sen yıkıllıkını büldürgeni bilen xeterlik idi. Muş işkımı keçirdi iş gitemdu. Eksi meni tolımı huşal kıldın. Yak. Senin ya tavın yok ya hapsen. Dedi Vronski Anna'nın kolunu koyu etmeyi onunla enişip durup. Nemini oylap oturattın. Ben daim birli işini oylayman. Dedi Anna külümsirep. O rastını etkan idi. Kandaklı çağda bolsun, onun nemi oylavat kaldıkını sorusunuz, o haman birli işini. Yani özünün bəxti bilen bəxtsizlikini oylavat kaldıkını etkan bulatdı. Vronski keliştin ilgirme o bundaq iş başkılanın. Mesela Betsy'nin beşiği kelse hiç gap yok. Menin beşiği kelse nemi üçün şünçilik azaltınıp ketimen dep oylap oltırgan idi. Bugün onu muşu oy bekerek kıynıgan idi. O Vronski'den beygi toğırlık soru idi. Vronski cevap berivitip onun haya calınıp ketip atkallıkını bayk idi. Ve amalının barıça onundaki endişini kötürüp etiş üçün naid temkin turup, beygidin ilgirki tayarlık işlerini tepsili sözlep bədi. Onun eytay mı, etmay mı? Dep oyladı Anna, onun hatırcem, mehriban közlerge karap durup. Özünün beygi işi bilen şünçü aldıraş, şünçü könüllük yürüvatkan ademnin o işini düşünüp geçişi, o işinin bütün ehmiyetini bilip geçişini atayın. Sen men kirgen çağda nemi oylap oltırgının ne mağı demedin? Dedi Vronski bəyginin gəplerini toxtıtıp. Emdi eytip bəygin. Anna onunla cevap bəmək beşini səl igip durdu. Koşumusu türüldü. Beşini kötürüp tal tal uzun kırpıkları arsıdaki nurluk közlerini onunla tikti. Bir tal yopurmağına tutup algan kolları toxtumay titirep durattı. Onun şu halıtını görüp, Vronski'nin çırayda Anna'nı şünçilik özüge tartıdığan işte etmellik ve kullarca sadakat eksi itip kaldı. Men sana bir iş boğallıkını sezip duruvatı men. Beşinde çoğun bir gamba. Bunu bilip durup, sezip durup, dertlerine ortaklaşmasam, könlüm kandak mı aram tapsın menin. Rastını etkına. Nemi derdin bolsun bana etkına. Dedi Vronski yeni yol vurup. Toğırdaydı. O bu işinin ehmiyetini toluq düşenmese, men onu keçirmeymen. Boldula etmayla koyay. Onu sınaşının nemi ehmiyeti ba. O şundak oylugaç, onun közlerge uzak tikilip durdu. Yopurmak tutkan kolları titirep toxtumaydı. Tanrı hakkı da eytkına. Vronski Anna'nın kollarını koyu etmeyi bayk sözünü yine tekrarladı. Eytayma. Eyte. Ben hamildar bop kaldım. Dedi Anna pes avazda sozup sözlep. Şu gep bilen ten Anna'nın koludaki yopurmak tehimi betterrek titrep ketti. Ama közleri onun közlerden birdenme nere emesiydi. Baykı sözgü bolgan inkasını küzdetti. Vronski'nin çırayı okırıp bir nemi demekçi boldi. Lekin demedi. Onun kolunu koyup etip yerge karap turup ketti. Şundak o bu işinin ehmiyetini toluk düşendi. Dep oyladı Anna.

Kendi işlerdiyle adamların köngülünü bile bağlı buludu. Ali Mehtap'taki bir yataqdaşım bile alaqlaşmağılı nəccil boğa idi. Yakanın bu yan onu seyğınıp kaldım. Şuna ündidarda uçurab atıp, onundan cinenge kilip oynağıdak vaxtı bay yoxluğunu sordum. Çadak yok, vaxtım ba, dəb uçuru qaytur dey o. Ayırplandı kəlse bak kolaylıq, dedim mən. Yokur süratli poyazımı kolaylıqken, dedi o. Mən Fujian'nın Fujo'dan Shandong cinenge kilidigan yokur süratli poyazdan bar yoxluğunu bilmeydi qalıqımını ettim. Bar, mən burun Qarapaqan, 7 saatin köprek vaxtı yetip bar diken, dedi o. Könlüm dərhal illip kaldı. O yataqdışımın cinende başka uruq tuqan dost bura dərleri yok. Tonuşlardan pekat məlli bayidim. O Fujo'dan cinenge bardığan yokur süratli poyazı diqat qığan bulup, könlde çoğun bizden